oldu aşk. Göstermelik alkışlardan daha beter. Olmadan çık bu yoldan, beni yak, bırak.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mü o zaman, olur mu? Ya

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 32 derece. Ankara açık güneşli 34, İzmir güneşli 36, Antalya az bulutlu 33, Trabzon az bulutlu 28 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülüyor.
2: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo.

Ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
2: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.

0: bundan böyle her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Lean Skincare Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim good morning, günaydın, guten morgen. Ya böyle bir radyocunuz var işte, böyle girer. Ya ne var ne yok? Nasılız, iyi miyiz, hoşuz, güzeliz, mükemmeliz. Hiç bu kadar güzel ve iyi olduğunuz bir dönem olmamıştı. Tabii tabii, ben hepsini biliyorum. Her şeyin çok daha mükemmel olacağı güzel bir sabaha da uyandık. Şükürler olsun, sonsuz şükürler. Sağlıkla, sıhhatle, biraz uykulu olabilirsiniz ama bu bir problem mi? Asla. Uyu, uyu, uyu nereye kadar? Uyuyacağız da ne olacak sanki? Kalkın, toparlanın, yapacak çok işimiz var. Dünya telaşı bitmiyor. Dünya telaşı içerisinde iyi insan olma savaşımızı vereceğiz. Daha ne yapalım Allah? Daha ne yapabiliriz? Daha bundan iyisi Şam'da kaysın mıydı? Neydi eski, öyle bir şey vardı, bir salladı mı bilmiyorum ama. Günaydın Aygül Hanım. Ayhan Bey uyanmış. Aynur'um uyanmış. Günaydın Aygül'üm. Günaydın Aygül Aydın. Dün Dünya Güzeller Günü'ymüş. Sen bizim sabah güzelimiz, güne enerji dolu başlama sebebimizsin diyor. Sen bizi bırakıp denize tatile gitmeyen tek radyocumuzsun. Günaydın Aygül'üm, kolay gelsin diyor. Günaydın Aygül Hanım. Bir sabah Ordu'dan İstanbul'a gelirken sizi dinliyoruz. Şoförümüz, eşim Derya'ya bir parça armağan eder misiniz?

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Olimpiyatlarda verilen altın madalya, isminde altın kelimesi bulunmasına rağmen büyük oranda gümüşten oluşur. 556 gramlık altın madalyada yalnızca 6 gram altın vardır. Geri kalanı ise saf gümüşten üretilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Market'te bulacaksın. Reklam.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
2: Sıradaki şarkı dışarı çıkmadan yorulanlara gelsin.
1: Radyo D.

yaşlar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadınım nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında,

0: En sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 5 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0.11 değer kazancıyla 13.703 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.57, euro 54.97'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.508, çeyrek altını 11.036 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: 9 Euro'ya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Reklam.
5: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim Radyo D'desiniz, Aygül Aydın'la günaydın diyorsunuz. Aygül, tatile gidemiyorum, bari otelin resmini atayım dedim sana, bak diyor. Yani ayıp, bu yapılır mı ya? Bak, benim en sevdiğim otelin önünden resim attım. Bu ayıp ayıp. Çeşme'de. Yani neyse, inşallah biz de ayağımızı bir denize sokarız. Günaydın Aygül Hanım, nerelerdesiniz? Siz bekliyoruz, buralardayız efendim. Güno canımın içi, sana farklı bir giriş yapalım dedim. Günümüz güzel haberler alalım. Aygül Aydın'ım, iyi ki varsın. Tuzla'dan Sibel. Güzel Sibel'im benim, inşallah bir tane. Allah hayırlı uğurlu güzel haberler versin. İşimizi gücümüzü kolaylasın. Vallahi kolay değil ya. Vallahi kolay değil. Dünya bir halüsinasyon gibi her şey. Dün resimlere, şöyle eski resimlere bakıyorum. Genelde geceleri bakar, bazen de story atarım, bilenler bilir. Kerem'in 2023'teki haliyle şimdi 2-3 sene içerisindeki haline gördüm. Çok sesi bile değişmiş. Ay, böyle bir ağladım, bir duygusallaştım. Hiç farkında değilim. Dedim ki bu ne? Nasıl küçücük böyle bir ses tonuyla benden kısa. Ondan sonra debeleniyoruz böyle. O videoyu izledim. Şimdi baktım, döndüm, dedim ki aman yarabbim, zaman nasıl kaçıyor. Acaba dedim annem babam bana bakıp ne düşünüyor? Zaten zaman çabuk geçiyor arkadaşlar. O yüzden yaşamın tadını çıkarın.

0: kişinin aynısı iş.
1: Öyleyse çok...
2: Günaydın, günaydın. Bodrum'dan uyandım, açtım kahvemi yapacağım. Balkonda kafa dinliyorum. Ay ne güzel bir iş valla, kıymetini bilir. Tatilden resim atanlara engelli Aygül demiş. Vallahi hiç iyi şeyler olmayacak zaten, basacağım engeli. Günaydın iki gözümün çiçeği, Alanya'dan Cihade ben. Ne demek denize ayağımızı tutamadık. Alanya'da bir evim var, unutma her zaman kaç gel. Canım benim, bir tanem Cihade'm, sağ ol. Güzelim benim, sağ olun, iyi ki varsınız. Sizin dostluğunuz bile

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan Fethullahçı terör örgütü üyesi Burkay Karatepe tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranan Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez saklandığı adreste yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini ancak diplomasinin başarısız olması halinde güç kullanımının hala bir seçenek olduğunu söyledi. Kazandığı 1 milyon euro tutarındaki biletini yanlışlıkla çöpe atan bir piyango talihlisi, temizlik görevlilerinin kayıp kağıdı bulmasının ardından İtalya'nın en şanslı insanı ilan edildi.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliçok Meydanı aralıklı yoğun. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
4: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 32 derece. Ankara açık güneşli 34, İzmir güneşli 36, Antalya az bulutlu 33, Trabzon az bulutlu 28 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülüyor.
5: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun. Ağustos Cumartesi İF Beşiktaş. Organizasyon Hobosko. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
6: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü solo yüzey temizlik kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha 100.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

Efendim, Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın diyorsunuz. Mesajlarınız geliyor. Çok tatlısınız Aygül. Ben de diyor çok tatil matil hiçbir şey yapamadım. Ne deniz gördüm, ne havuz gördüm diyor. Vallahi olsun, sağlığımız yerimizde olsun. Hepsini yaparız, hepsini görürüz. Yeter ki Allah sağlık versin. Başımızdaki sıkıntı, sorun, problemler neyse bunları da alsın götürsün yaradan. Ondan sonra hepsi olur değil mi? Hepsini halledersiniz. Neleri halletmediniz?

Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın. Günaydın Aygül'üm. Doğum günüme bir gün kala her şey üstüme geliyor. Niye kimse bizi alttan almıyor? Nasıl olur bu diyor. Biri anlatsın demiş. Vallahi hayatım. Maalesef öyle. Hayat böyle bir yer işte. Herkes üstümüze geliyor. Ama biz kimsenin üstüne gitmiyoruz.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Ambulans, itfaiye ve polis araçları siren ve tepe lambalarını çalıştırdığında geçiş üstünlüğüne sahiptir. Bu araçların hızlı ve güvenli şekilde ilerleyebilmesi için diğer sürücüler derhal yol vermelidir. Gecikme, acil müdahalenin aksamasına neden olabilir. Bu nedenle sürücüler trafik akışını engellememelidir.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: Aydın Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı çayı demleyip unutanlara gelsin.
0: Radyo D.

Konuşsam olmaz, konuşsam anlamazsın diyor. Aygül'üm ne zaman bitecek? İyileşir mi artık babam demiş. İnşallah canım ya. Allah şifa versin. Tabii ki iyileşecek, tabii ki şifalanacak. Güneş tutulması hepimize çok iyi geliyor.

0: Fatih'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliçok Meydanı aralıklı yoğun. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: piyasaların 5 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0.11 değer kazancıyla 13.703 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.57, euro 54.97'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.508, çeyrek altını 11.036 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Aziz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satın

Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: kaçırmayın.
1: Reklam.
2: Öncelikli yayın.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Aygün Aydın'la günaydın.

Efendim Radyo D'deyiz. Aykül Aydın'la günaydın. Eğer hazırsak hadi bakalım makyajlar yapılsın, rujlar sürülsün, kremler sürülsün. Astromatik Instagram canlı yayında buluşalım.

Radyo'da her zaman olduğu gibi hediyeler dağıtmaya devam ediyor. Bizi dikkatlice dinleyin. Radyo'da 104 et diye yazıyorsunuz böyle. Sosyal ağ hesaplarımızı takip edin. Kazanma şansı sizlerle olacak. Biliyorsunuz ki burada kazanmak çok kolay. Çünkü burası Radyo'da.

Efendim Tantaşçı'nın Sende de Benden Var adlı turnesi tüm hızıyla devam ediyor. Ağustos Eylül ayındaki konser gün ve yerleri şöyle: 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu, 5 Eylül Ankara Ato Kongresyum Teras. Radyo D ve Dream Türk'ün medya sponsorluğu olduğu konserlerin biletleri satışta. Tantaşçı'nın konser takvimi hakkında detaylı bilgi ise Instagram hesabımızda ulaşabilirsiniz. Kaçırmıyorsunuz.

Efendim şimdi birazdan bir oyun başlatıyorum. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz oyunumuzun adı. Herkes açıkça bir şeyin itiraf edecek yaptığı bir şeyi ama onu yargılamayacağız. Oyunumuzun adı dinliyoruz ama yargılamıyoruz. 0549-204-0104. Instagram canlı yayını da açıyorum. En yargılamadığımız şeyi bildiğin kozmetik hediye veririz artık yani. Ya da en kınamamaya çalışacağımız konu.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan Fethullahçı terör örgütü üyesi Burkay Karatepe tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranan Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez saklandığı adreste yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini ancak diplomasinin başarısız olması halinde güç kullanımının hala bir seçenek olduğunu söyledi. Kazandığı 1 milyon euro tutarındaki biletini yanlışlıkla çöpe atan bir piyango talihlisi, temizlik görevlilerinin kayıp kağıdı bulmasının ardından İtalya'nın en şanslı insanı ilan edildi.
2: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 32 derece. Ankara açık güneşli 34, İzmir güneşli 36, Antalya az bulutlu 33, Trabzon az bulutlu 28 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
0: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Model. Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
1: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin, Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Reklam.
0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Efendim şimdi dinliyoruz ama yargılamıyoruz köşemiz başladı. Mesela işte çocuğun biri yazmış, diyor ki ben hala hangi ayların 30 hangi ayların 31 çektiğini, kaç yaşına geldim bilmem. Yargılamıyoruz, dinliyoruz. Mesela arabayı park ettikten sonra 3 kere acaba park ettim mi diye düşünürüm. Ya da geri hatta dönüp böyle içsel olarak kendi kendimi huzursuz hissederim. İçsel olarak dönüp tekrar bakarım. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Salak mısın? Yargılamıyorken ben. Mesela ben navigasyon vardınız dediği yerde ben teşekkür ederim. Sizde de oluyor mu? Bak bununki hiçbiriniz bilmezsiniz. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Geçenlerde telefonla konuşurken telefonu aramıştım mesela, nerede diye. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz.

birinin adını unuttuğumda mesela hemen Burcu ile hitap ederim. Yani o Koç burcusun ya sen falan. Ben eğer bir insanın burcunu çok fazla söylüyorsam kesinlikle adını unutmuşumdur. Bu arada bir insanın adını unuturum, burcunu unutmam. Haritasını hiç unutmam. Öyle de bir insanımdır ben. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. 0549 204 0104. Kendim hakkında daha fazla bilgi vermek istemiyorum. Mesela ben her konuştuğum, her oturduğum insanın aşırı iyi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten mesela bu normal değil ya. Ya anam babam beni niye böyle büyütmüş? Çok acayip yani. Hani bu bence normal bir düşünce tarzı değil. Bu kadar başıma iş geliyor. Ama niye yapsın ki? Falan modundayım yani.

Ömür boyu benden hediye kazanamayacak iki isim şu an belli oldu. Türker'le diğerinin de adına şuradan bir bakayım. Niyazi. Niyazi ile Türker benden krem alamayacaklar.

Ben de öyleyim Gül, alnımda sana kötülük yazacağım diye gelse bile ben bile hala iyilik yapacak diye düşünüyorum. Biz en çok şeyle komikiz bu konuda, Pınar Tokurum'la. Böyle mutlaka diyor ki bana, Aygül abla bu çok iyi biri. Yani bu arada yani çok iyi biri dediğinin nasıl biri olduğunu anlatmak istemiyorum. Ben Pınar Tokurum'un üstüne tanımam. Sonra bir level sonra ben gelirim. Hani bende yine hinlik cinlik var. Yine kafa çalışıyor. Yıllarca Türkiye'de yaşamışım. Allah muhafaza bir de Almanya'da falan yaşayıp büyüseymişim. Abla. Allah'tan kanımda Adanalılık var. Adana'nın kanı geziyor. Sarma

Niyazi yazıyor. Hani Aygül yargılamıyorduk? olan Niyazi'ye yoldu. E doğru. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Ama kara listeye yazıyoruz Niyazi. Sen yine de bize güvenme.

Arkadaşlar dinliyoruz ama yargılamıyoruz köşemizde. Devam ediyoruz. Bu kız bana gelmiyor. Günaydın sabahların enerji bakanı. Satılık villayı bakmaya geleceğim deyip iki gün bekletip torunları denize götüreceğim bugün Taner Bey diyen müşteriyi yargılamıyoruz. Muğla Milas'tan selamlar Taner Toker. Yargılamıyoruz ya. Ama torunları denize götürmek de önemli be. Vallahi ne olacak ki? Üç günlük dünya, torunlarını denize götürsün adam. Adam öğrenmiş artık yaşalınca. Evi alıp almamanın torunları denize götürmekten çok daha şey olmadığını görmüş yani. Olsun Taner ya. Hani para mara alıp vermediyseniz bir dolandırılma yoksa. Öğrenmişim bak.

Müşterilerime denedikleri kıyafet yakışmıyorsa olmadı diyorum, satmıyorum diyor Didem. Aygül'üm günaydın. Hümoş ben. Evime kim gelirse gelsin, gittikten sonra evimi çamaşır suyuyla sildikten sonra sirkeli su ile de siliyorum. Bu takıntımdan vazgeçemedim. Aygül, liseye giderken birini yargılamıştım. 5 zayıfla kalırsam ben okumam demiştim. Ama ben 3 zayıfla kaldım. 2 yıl uzatmalı okudum, hiç yargılamam diyor. Ne zaman iş yerine bir eleman alsak herkes çok iyi diyor. Sonrasında 1-2 gün sonra bir bakıyoruz tırt. Biz de diyoruz ki artık kimseye iyi demeyeceğiz. İkincisi geliyor, hop gene iyi. Çok iyi diğeri gibi değil ama bir bakıyorsun diğerinden beter Aygül'üm. Arkadaşlar dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Günaydın Aygül Hanım, MK geldi. Aygül Aydın'ın yayını bitince kulaklığımı çıkarıp radyoyu kapatıyorum, bilginize. MK dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Radyo

0: Neden devam MK'cığım? Aygül'üm Güno, tuvalete ve banyoya sol ayakla girilir, sağ ayakla çıkılır diye öğretildi. Unuttuğumda tekrar çıkıp tuvalete girip geri dönüyorum, ayakla girmeye çalışıyorum diyor. Ya ben de geçerdi tuvaletin önünde bir adamı gördüm, sen miydin acaba? Böyle giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor, sağa solu tutturamamış. Tuvaletin önünde birilerini görürseniz bilin ki bu adam.
1: Kaşları senden, rastı benden, ela gözü küçük anında ayrılamam ben sen.
0: Günaydın Aygül'üm, iyi sabahlar, neşemiz bol olsun. Ben de senin gibiyim, herkesi çok iyi sanıyorum. Kalbimiz tertemiz ondan vallahi diyor. Günaydın Aygül'üm, iyi yayınlar diliyorum. İnsanların attığı kazığı yıllarca hesaplar dururum akrep ama matematik hesabına gelince yapamam demiş. Günaydın ah benim kardelenim, nasıl zarif, nasıl güzelsin yine, iyi yayınlar Sefa ben diyor. Sefam, canım benim, güzelim benim. Aygül günaydın, ben sadece kamu dairelerinde odadan dışarı çıkarken de kapıyı çalıyorum diyor. O niye ki? Merhaba, tık tık tık geldim diyorum, giriyorum, sonra çıkarken de kapıyı kapatıyorum. Böyle mi yapıyor? Aa, çok iyi. Ama yargılamıyoruz. Yargılamadım, vallahi yargılamıyorum. Aygül ben de misafir gittikten sonra mutlaka koltuk örtülerini toplar hemen makineye atarım. En son nereye oturdu kim bilir diyor. Selam Aygül Hanım, oje sürüyorum tırnaklarıma mesela, biri bozuldu tamamen siliyorum. O parmak cezalı parmak oluyor diyor. Kız bunların hepsi manyak. Ay dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Yeni yaptırdığım dişiyle tırnağıyla dibindeki eti koparamayan hastamı kınıyorum diyor. Kınamıyorum. Yeni yaptığım dişiyle tırnağının dibindeki... He sen diş doktorusun. Diş yaptın tırnağı... Ay, Ben olayı anlayana kadar, kafam çalışana kadar... Günaydın Aygül'üm, günaydın radyo dostları. Muğla Milas'tan selamlar. Behiye Aydın İzmir'den. Şimdi memleketteyiz torunlarımla diyor. Ne güzel. Günaydın Aygül'üm, seni dinleyen kilitli olarak çok büyük OKB eğiliminde izliyor. Ha kilitli değil, kitli. Zümre. Evet siz nesiniz ya? Ben buraya psikolog uzman falan istiyorum. Acil bu ne?
2: Göya kınamayacağım. Programın sonunda herkesi kınıyorum.
0: Birbirlerinin arkasından konuşup aynı masada oturup eğlenip başkalarının hayatını merak eden karakter yoksunu kişileri yargılamıyoruz Aygül diyor. Günaydın Aygül'üm, vicdan yapıp öldürmediğin sinek gece seni uykundan uyandırır. Konunun sinekle alakası yok diyor. Biliyorum ben de yaşadım o sinek vardı şeyini. Sinek küçüktür ama mide bulandırır hayatım. Sinek benle alaka.

Adanalı Ferdi geldi. Aygün Hanım, kedimizi neden yargılıyoruz? Ben hala anlamadım diyor. Kedinin... Ay Ferdi ya. Ferdi agam. Ne diyorsun agam? Aman aman aman. Yargılamıyoruz. Seni de yargılamıyorum bir tane. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz köşesi bu.

en çok yurt dışında bunu yaşıyorum. Hala ya bu çok enteresan. Kapıyı itmem mi gerekiyor, çekmem mi gerekiyor? Size de oluyor mu bunu? Mesela kapıyı itiyorsunuz ya, mesela çekmen gereken bir kapı. O sırada ya bunu görüyorum mesela, yani it diyor mesela, çek diyor, ya da orada görüyorum ama görmeme rağmen mutlaka kapıyı ilk önce iterek içeri giriyorum ve kapı gitmiyor. Yanımda biri varsa %100 rezilim zaten yani, ama bu hiç değişmedi ya. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Motosiklet sürücüleri akrobatik hareketler yapamaz. Tek tekerlek üzerinde sürüş veya benzeri hareketler trafikte büyük risk oluşturur. Bu tür davranışlar yasaktır. Kurala uymayan sürücüler ağır cezalarla karşılaşabilir.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo Değil.
0: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de.
5: Reklam.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
3: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
4: Sıradaki şarkı kahvesiz ayılamayanlara gelsin.
3: Radyo D. Hayatın içinde.

0: Günaydın'la günaydın. Günaydın.
1: Efendim benim canım dostum Aslı Şafak, kendisini zaten sizler de tanıyorsunuz. Gerçekten mükemmel bir kalbi vardır. Çok kaliteli, çok harika, eğitimli. Türkiye'nin bence çok önemli gazetecilerinden biridir Aslı Şafak. Onu çok seviyoruz. Bugün doğum günü. Doğum gününü kutluyoruz. Aslanlara aşk diliyorum artık. Tarkan'dan aşk şarkısını tüm bugün doğanlara gönderiyoruz. Önce Aslı Şafak'ımıza.

Aygül abla, ben 45 yaşındayım. 54 yaşındaki sevgilimle görüşecek miyiz falan diye yazıyorsun. Sonra da diyorsun ki beni niye okumuyorsun? Beni neden okumadın? Niye okumadım acaba? Sen 45 yaşındasın, ben 28,5 yaşındayım. Aramızdaki bu yaş farkına rağmen sen bana abla dedin. Kendi şokumu atlatamıyorum hayatım. Kusura bakma, okuyamam mesajı. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. İki gözüm. Ben mesela Aslı'nın bekar ve güzel olduğu halde Karadeniz'i şu an ihtiyar heyetiyle gezdiğini yadırgamıyorum diyor. Ya Aslı, sorma, Aslı'yı karıştırma, ne yaptı? O da bilmiyor neye düştüğünü, artık idare ediyor. Arabamı ailemin dışında biri bindiyse kesinlikle oturduğu yerin camı açık olur. Arabama kişinin kokusu sinecek diye aklım çıkar diyor. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Neyse. Özür diledi Gazioğlu Sevil. Sevilcim lütfen, yani buradaki çıtır radyocunuza ablalı bablalı konuşmak hoş değil. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz köşemiz devam ediyor. Bu arada paso herkesi yargılıyorum ha. Yargı dağıtıyorum, köşeye bak. Ay o kadar köşeliyiz ki. Asla kendimi tutamıyorum. Günaydın Aygül'üm, ben senin izinli olduğun günlerde radyoda yoktun. Bir diğer radyolara bir bakayım dedim, hiç yargılama ama. Baktım hiç tadı yok sensiz. O yüzden bir daha asla denemiyorum. Sen tarihin en büyük radyocususun demiş. Vay vay vay vay, dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Ay çok güzel. Ay çok, ağzım kulaklarımda. Şeyde diyor ki benim oğlan gibi, oğlum söz veriyorum arkadaş gibi konuşacağız diyorum. Sonra anlatıyor, anne işte kapılara vurduk kaçtık falan diyor. Ben tabii tansiyon aletimle yere bayılıyorum. Başlıyorum, izin vermeyeceğim bundan sonra, 8'den sonra dışarı çıkmayacaksın falan. Anne hani arkadaştık dedi bana o gün. Buraya kadar arkadaşlığımız, dinliyoruz ama yargılamıyoruz.

herkes ruh hastası olmuş Aygül, nasıl yargılamayayım diyor. Gökhan Bey çok tatlısınız ya. Oturduğu yerden orada yazıyor mesela. Herkes ruh hastası olmuş Aygül. Ama sorarsan Gökhan. Gökhan yargılamıyor. Kınama başına gelir, Allah muhafaza diyor. Kız neyi kınadım ben? Tövbe estağfurullah, bismillahirrahmanirrahim. Neyi kınadım ben? Hiçbir şey kınamıyorum ben. Ben yargılama köşesindeyim şu an. Onun sunucusuyum ben. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Köşemiz devam ediyor.

0: Last two, three, four.
1: Ya Aygül Hanım merhabalar. Şimdi az önce bir arkadaşım sizin programınızı açmamı istedi. Telefonunuzu da verdi, açtım. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz köşenizi. Hepsini yargıladım diyor. Gerçekten inanamıyorum. Bütün insanlar böyle miymiş diyor. Hayatım yargılamıyoruz. Niye yargılıyorsun? Aa, kapat o zaman. Aa.

Aygül, bir gün seni görebilmek için oturduğum bir mekana minibüse binip gelmiştim. Kimse beni yargılamasın ama şimdi anlatayım diyor. Sonra da sormuştum oradaki kadına, diyor, kafedeki kadına. Aygül Aydın geldi buraya. Nerede oturdu? Burada mıydı? Kadın dedi ki o kim? Sonra kadını seni tanıtıp arkadaş olmuştu. Bir daha gelirse bana haber verecekti diyor. Hala o kafeye gitmemişsin diyor. Kız, hangi kafe bu? Deli bunlar ha. Bunlar deli ya. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. 0549-204-0104. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz köşemizde. Güneş tutulmasına giderken. Canım.

Gözlüğünü kaybettiğin kafedir Ayyura diyor. Bir de öyle bir şey vardı, gözlüğüm. Gözlüğümü çalmışlardı. Huysuz teyzeler gibi. Gözlüğümü çaldılar. Babaannem, ona şarj cihazı almıştık babaannemin. Şarjını da aşağıdaki şey istedi. Bakkal, işte market var. Marketteki çocuk istiyor. Şarjını veriyor. Şarj da diyemiyor. Ateşimi aldı diyor. Onun adı Ateş. Ateşimi aldı. Ne varsa benim ateşimde diyor. Gitsin kendine bir ateş alsın. Yani adamı öyle bir kötüledi ki. Ah, hırsız mı acaba aşağıdakiler? Aman yavrum, aşağıdan alışveriş yapmayın. Çocuk 20 dakika şeyi almış, ateşini almış, şarj cihazını takmış. Düşün yani, çocuğun başına gelen felakete bak.

Evet, babaannem ikizler burcuydu. Zaten herkes babaanneme göre, herkes kötü yola düşmüş. Kadın öyle bir kere, herkes öyle. Namus herkes de gidik. Ondan sonra herkes dolandırıcı, yan kesici. Herkes ahlaksız. Bir dünyada kendi düzgün. Ay, kime benziyor acaba?

Şimdi uzarsa, hasret içindeyim, sen.

0: Efendim, Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. 0-549-204-0-104. Hadi gelin yargılayalım azıcık.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 5 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.11 değer kazancıyla 13.703 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.57, euro 54.97'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.508, çeyrek altını 11.036 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: İngiliz Onda yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz On mağazaları ve online'da.
7: İngiliz On farkı var.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Reklam. 104
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Yavaş yavaş derken saatler 10'a geliyor. İnanılmaz bir hız, inanılmaz bir zaman. Günlerden Perşembe ve saat 10'a geliyor. Zaman yine çok hızlı geçti. Gün sonunda bu dünyadan geçerken geride ne bıraktığımız önem kazanıyor. Ünvanlar, eşyalar veya anlık hırslar zamanla anlamını yitiriyor. İnsanların hafızasında kalan tek şey onlara kendilerini nasıl hissettirdiğiniz oluyor. Bu bir gerçek. Tuncay Bey yazmış astromatik ne zaman açılacak diye. Hukuki işlemler ve yazışmalar devam ediyor. Sonuna doğru yaklaştık. Muhtemelen birkaç gün içerisinde. Bakalım bana o güzel haberi kim verecek? Şu an dünyada erişim de var. Hollanda'da, Amerika'da, İngiltere'de. Herkes şu an giriş yapıyor da Türkiye erişim engelimiz var. Türkiye erişim engelimizi kaldırma kararımızı da aldık. Sadece o kararların ve bürokratik süreçlerin işlenmesi gereken zamanı biliyorsunuz. O sadece işleniyor inşallah. Çok yakında da birkaç gün içerisinde çok bir şey kalmadı. Dualarınızı eksik etmeyin. Storları okuyup üfleyin. En yakın zamanda gelsin. Aslında hiç kapanmadı. Uygulamayı indirmiş olanlar ve zaten abone olanlar yazışıyor, konuşuyor. Uygulamada bir problem yok aslında. Sadece erişim engeli Türkiye. İnşallah güzel olsun ya. Dönüşü muhteşem olacak. Astromatik Hanım'ın.

Efendim, çok seviyorum şu İnşirah suresi 5 ve 6. ayetlerde şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Buradaki aslında söylenen şey o kadar özel ki, zorluk kelimesi tekil, belirli kullanılıyor. Yani kolaylık kelimesi de belirsiz, çoğul anlamda katacak şekilde tekrar ediyor. İslam alimleri bu vurguyu bir zorluk iki kolaylığı asla yenemez şeklinde yorumluyormuş, biliyor musunuz? Yani kolaylık zorluğun ardından değil, tam da onun yanında ve içinde saklı olduğunu söylermiş. Aslında hayır ve şer algımızda da bir şey yaşıyoruz, yanılgı yaşıyoruz. Orada da Bakara suresinin 216. ayetiydi galiba. Yani yanılmıyorumdur inşallah. Olur ki diyor ya, bir şeyden hoşlanmazsanız ama o sizin için hayırlıdır. Hani yine olur ki bir şeyi seversiniz ama o sizin için de şerdir diye bir şeyi vardır. Çok güzel söylem vardır. Hani Allah bilir siz bilmezsiniz der. Zamanında engellenmiş gibi görünen bir iş, ertelenen bir plan ya da çekilen bir yorgunluk insanı aslında gözle göremediği daha büyük bir zarardan korumak veya daha büyük bir ihsana hazırlamak içindir. Sabrın ödülü de öyledir. Sabır ve namazla yardım dileyin der yine Bakara suresinde. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Yani bu cümleyi defalarca söylemek ve hatırlamak gerekir. Sabredenlere mükafatları hesapsızca verilecektir. Hayattaki o sıkışmışlık hissi tohumun toprağın altında patlama anına benzer. Şu an siz de onu yaşıyorsunuz. En karanlık ve en baskılı an aslında filizlenmenin ve ödüle ulaşmanın tam bir adım öncesi oluyor. Yaşadığınız hiçbir engel, zaman kaybı ya da yorgunluk boşuna değil. Sürece güvenip sabrı bir pasif bekleyiş gibi değil, bir olgunlaşma durağı olarak gördüğümüzde o dar kapıların arkasında gelen genişliği ve ödülü daha net göreceğiz. Görmeliyiz. Neden görmeyelim ki? Her şey hakkımızda hayırlısı olsun. Umut ediyorum bu yorgunluklarınızın ödüllerini ve mükafatlarını en hızlı şekilde alırsınız.

Efendim bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Böyle hayat gördüğünüzden çok daha ince hesaplanmış bir denge üzerine kurulu. Şu an hissettiğiniz o sıkışmışlık, tıkanıklık ya da bitmek bilmeyen yorgunluklar aslında rastgele yaşanmıyor. Bazı kapıların kapalı kalması, bazı süreçlerin uzaması ya da yolumuza çıkan engeller bizi daha büyük bir zarardan koruyan ve arkasından gelecek asıl ödülü hazırlayan gizli birer hiza alanı gibi diyebiliriz. Sürece güvenmek, sabrı pasif bir bekleyiş değil, bir olgunlaşma durağı olarak görmek, o içsel inancı kaybetmemek hayatın en büyük anahtarıdır. Günün sonunda çekilen her yorgunluk kendi mükafatıyla tanımlanır ve kendini tamamlar. Kendinize iyi bakın, zihninize ve ruhunuza yük yüklemeyin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan Fethullahçı terör örgütü üyesi Burkay Karatepe tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranan Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez saklandığı adreste yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini ancak diplomasinin başarısız olması halinde güç kullanımının hala bir seçenek olduğunu söyledi. Kazandığı 1 milyon euro tutarındaki biletini yanlışlıkla çöpe atan bir piyango talihlisi, temizlik görevlilerinin kayıp kağıdı bulmasının ardından İtalya'nın en şanslı insanı ilan edildi.
1: Tam Taşlı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu. 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

Günaydın bir kez daha, iyi sabahlar. Perşembe gününde Radyo D'de yine buluştuk. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Herkese keyifli, güzel bir perşembe günü diliyorum. Öğleden önce Radyo D'de yine harika parçalarla gün ortasına doğru birlikte ilerliyoruz. Popüler müziğin etkili isimleri burada bizimle buluşmaya devam ediyor. Ve yine bu hafta boyunca kazandıracağız. Bizi dikkatli takip etmeyi unutmayın. Radyo D'de her an sürpriz markalardan hediyeler, konser davetiyeleri, çok daha fazlası burada sizi bekliyor olacak.

Dünya bir yandan sosyal medyadan uzaklaşmaya, artık ekranları biraz kapatmaya uğraşırken bir yandan da tabii ki sosyal medya hesapları sürekli güncellemeler yapıyor. Onlardan biri de Instagram. Yeni profil ızgarasını düzenleme özelliğini kullanıma sundu. Artık gönderilerin yerlerini değiştirebilecekmişiz ana ekranda ve yeni özellik sayesinde kronolojik olarak sıralamak zorunda kalmayacağız gönderileri ve kendimiz orada istediğimiz gibi beğendiklerimize göre ana sayfayı düzenleyebileceğiz. İşinize yarar diye düşünüyorum. Farklı bir özellik geldi Instagram'a. Peki, sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. Radyo T104 takip edebilir ve bizim hakkımızdaki son gelişmeler hakkında haberdar olabilirsiniz. Mutlaka takibi alın. Burası Radyo T. Radyo T hayatın içinde, her zaman seninle. Kal

0: Birazdan yine harika bir parçayla geri döneceğiz. Burada kalmaya devam edin. Radyo
1: T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Sülfür renkli yassı gaga gibi en az 176 kuş türü yuvalarını yaparken yapı malzemesi olarak mantar liflerini kullanır. Kullandıkları mantarlar yuvalarını sabitleme yanında parazitleri ve saldırgan karıncaları uzak tutmalarına yarar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D'de birazdan Tan Taşçı Gidişat. Bugün...

0: ekspertiz.
1: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü Solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
2: Getir, bir mutluluk getir.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
4: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

Arjantin geçtiğimiz günlerde yeni bir yasa hazırlığı içerisinde olduğunu duyurdu. Yapay zeka tarafından yönetilen insansız şirketleri yasallaştırıyor. İnsan hissedar zorunluluğu yok, yönetim kurulu yok, merkezde bir algoritma var. Peki yapay zeka yasa dışı karar aldığında sorumluluğu kim alacak diye sorular sorulmaya başlanmış. Yani önümüzdeki günlerde hiç insan muhatabı olmayan bir şirketle karşılaşabilirsiniz. Tamamen yapay zeka tarafından yönetilen bir şirketle karşılaşabilirsiniz. Şirket kavramı yüzyıllardır insanı merkezine aldı ama Arjantin bu tanımı değiştirmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde farklı bir dünyayla karşılaşabiliriz diye düşünüyorum. Peki, günün ilginç haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

Biliyorsunuz dünyada Türk dizileri çok fazla ilgi görmeye devam ediyor. Platformların da artmasıyla birlikte birçok Türk dizisi dünya çapında yayınlanmaya başlandı. Zaten yayınlanıyordu ve yine çok fazla ilgi var. Yeni bir Türk dizisi geliyor şimdi. Bu da ses getirdi. Aras Bulut İynemli ve Nilperi Şahinkaya'nın başrollerini paylaşacağı Eve Giden Yol dizisinin çekimleri başladı. Psikolojik gerilim türündeki dizi, gizemli olayların yaşandığı terk edilmiş bir köyde geçecekmiş ve ilk bilgiler dizinin atmosferi nedeniyle efsane dizi Lost'a benzetildiğini gösteriyor. Lost'a efsaneydi değil mi? Yani bir sezonu oturup bir günde bitirdiğimizi biliyoruz. Ve bakalım bu kez kaybolanlar adada değil Anadolu'nun ortasında mı olacak? Senaryoyu da merak ediyoruz. Filmi de, diziyi de daha doğrusu merak ediyoruz. Önümüzdeki günlerde izleme şansını yakalayacağız. Burası Radyo D. Gün ortasına doğru ilerliyoruz. Ben Aykut Balcı. Mikrofondayım. Radyo D hayatın içinde. Her zaman seninle.

0: Az sonra yine harika bir parçayla geri döneceğiz. Radyo D'de kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.690 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.59, euro 55.06'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.518, çeyrek altın 11.054 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Radyo D'de birazdan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamamla

Radyo'da dinledik, müziğin ve eğlencenin frekansında bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Zor bir gün yaşayanlar var eminim. Özellikle hala İstanbul trafiğinde belki de işe ulaşmaya çalışanlar var. Herkese biraz daha sabır diliyoruz. Hafta sonuna bir adım daha yaklaştık ve o zaman bugünü zor bir şekilde yaşayanlar için sıradaki parçayı çalıyorum. Sıradaki parça bugünü zor bir şekilde yaşayanlar için gelsin. Sıradaki parça Radyo D'den gelsin. Görüşmeler.

0: mükemmel uyum içinde fark yaratan yayıncılıkla sizinle buluşuyor. DAB Plus yayınlarımız İstanbul'dan sonra şimdi Ankara'da sizlerle buluşuyor. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus. Frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın radyodayı dinleyebileceğiniz bir teknoloji. Aracınızda DAB Plus fonksiyonunu seçin ve radyodayı İstanbul'da ve Ankara'da 4. kanaldan yüksek ses kalitesiyle cızırtısız dinleme şansını yakalayın.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo Day'le keşfet.

29 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin

kıyamam. Tarih boyunca bilim insanları yaşlanmayı durdurmak için hep araştırmalar yapmıştır. Yapmaya da devam ediyorlar. Genç kalmanın sırrı hala spor yapmak ve düzenli beslenmekte. Bunu bir dipnot olarak düşeyim ama bilim insanları işi biraz daha hızlandırmaya çalışıyorlar. Amerika'da yapılan geliştirilen deneysel bir gen terapisiyle ilk kez insanda bir deney yapmışlar ve yaşlanan hücreleri gençleştirip görme kaybını durdurmayı başarmışlar. Yani şimdilik gözler için gençlik iksiri test ediliyor diyebiliriz. Sonuçlar başarılı büyük ihtimalle ve daha da başarılı olursa uzun sürede nüfus müdürlüğündeki yaş bilgilerimizle biyolojik yaşımız arasında ciddi tartışmalar başlayabilir önümüzdeki dönemde. Peki, bu konuda çok fazla çalışma var. Günün ilginç haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Burası Radyo D. Ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir rapora göre sosyal medya ve video platformları ilk kez televizyonu geçerek en büyük haber kaynağı olmayı başardı. Özellikle genç kuşak, gençler haberleri TikTok ve YouTube'dan takip ediyorlarmış. Ama şöyle bir sorun var, güven sorunu var. Haberlere güven tarihin en düşük seviyelerine gerilemiş durumda. Her ne kadar televizyon ve diğer mecralar çok daha fazla sosyal medyaya göre tercih edilmese de güven konusunda daha ön planda olduğu gözüküyor. Peki, güvendiğiniz kaynaklardan haberleri takip etmeyi unutmayın. Sosyal medya her zaman doğru olmayabilir. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Araçların periyodik muayenesi zamanında yapılmalıdır. Muayenesiz araç kullanmak trafik güvenliğini tehlikeye atar. Teknik arızalar kazalara neden olabilir. Bu nedenle araç bakımı ihmal edilmemelidir.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Gün içerisinde çok fazla çay tüketenlere sevindirici bir haber geldi. Çay severlerin çok daha mutlu olacağı bir haber diyebiliriz. Bilim insanlarına göre çay sadece sohbetin değil, sağlığın da vazgeçilmezlerinden biri olabilir. Araştırmalar düzenli çay tüketiminin kalp hastalıklarından diyabete kadar birçok konuda fayda sağlayabileceğini gösteriyor. Özellikle yeşil çay, tansiyonu düşürmesi ve kolesterolü dengelemesi ve kalbi korumasıyla dikkat çekiyormuş. Yani günde bir bardak çay içmek artık demlenmiş bilimsel gerçekliklerimizde var. Tabii şekeri

Avrupa'da acemi sürücüler için en stresli ülkeler açıklandı geçtiğimiz gün. Listenin başında Polonya yer alıyor. Çekya, Romanya, Yunanistan ve Bulgaristan da yüksek stresli ülkeler arasında yer almışlar. Araştırmada Türkiye yer almıyor ama özellikle büyük şehir trafiğini dikkate aldığımızda İstanbul gibi şehirlerde sürüş deneyiminin benzer şekilde oldukça zorlayıcı olduğu yorumları yapılıyor. Ki zaten biz de bunu görüyoruz, hissediyoruz. Ama yine de özellikle listenin en rahat ülkeleri hangileri diye baktım. İsveç, Danimarka, Norveç, Hollanda ve İspanya özellikle trafik stresi açısından, acemi sürücüler için daha doğrusu stres açısından en rahat ülkelermiş. Yeni ehliyet alanlar oralarda rahat ediyorlarmış. Peki, günün enteresan haberlerinden biriydi, hemen paylaştım. Radyoda edesiniz, ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru ilerliyoruz. T-Mix.

0: Birazdan yine harika bir parçayla geri döneceğiz. Burada kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.687 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.59, euro 55.06'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.534, çeyrek altın 11.080 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

Instagram'da yeni bir dönem başlıyor. Platform kullanıcıların ana akışta karşılarına çıkan önerilen içerikleri ilgi alanlarına göre şekillendirebilmesini sağlayacak yeni araçlarını duyurdu. Artık kullanıcılar görmek istedikleri içerik türlerini arttırabileceklermiş ve ilgilerini çekmeyen konuları ise azaltabilecek. Önceden de böyle yapıyorduk sanırım. Algoritma biraz tabii otomatik çıkartıyordu karşımıza ama yine de yapabiliyorduk, silebiliyorduk en azından. Ve kullanıcıların uygulama deneyimi üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını amaçladıklarını açıklamışlar. Yeni sistemde yapay zekada etkili olacakmış. Peki, yoğun bir şekilde Instagram kullanıyorsanız belki bu yeni özelliği kullanabilirsiniz. Peki, hala bizi takip etmediyseniz radyod.com'dan tüm sosyal medya hesaplarımızı takibe alabilir ve Radyo D104 olarak da aratabilir, bulabilir. Instagram'da da bizi takip edebilirsiniz.

0: Çok kolay. Çünkü burası Radyo T. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de şimdi bir kez daha kazanma zamanı. Bu yaz İstanbul Festivali görkemli sahnesinde yine en sevilen yıldızları ağırlıyor. Festival Park Yeni Kapı'da 3. kez düzenleniyor biliyorsunuz ve 16 gün sürecek festival 4 Ağustos'ta harika performansla Serdar Ortaç performansıyla başladı ve 7 Ağustos'ta Dolu Kadehi Ters Tut ve Mor ve Ötesi güzel bir konsere imza atacaklar. Bu konsere gitmek için elimde şu anda çift kişilik bir davetiye var. Hemen bana ulaşmanız yeterli. 0549-204-0104 0549-204-0104 İlk ulaşan kazanacak. Adınızı soyadınızı yazmayı unutmayın. Herkese bol şans.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi

0: Sertünsüz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu, günlerden Perşembe, hepinize güzel bir gün diliyoruz. Ve şu anda Vadi İstanbul'da Radyo T canlı aracımızdan özel bir yayınla karşınızdayız. Ve yine bir spor organizasyonu için buradayız. Her zaman olduğu gibi biliyorsunuz Radyo T sporun ve sporcuların daima yanında olmaya devam ediyor. Bugün de Kaşgar'da UTMB 11 ve 13 Eylül'de düzenlenecek ve bu vesileyle bugün lansmandan dolayı buradayız. UTMB için buradayız ve özel konuklarımız olacak yayında. Ve şimdi de iki önemli misafirimiz var ve onları hemen size takdim etmek istiyorum. Çamlıhemşin Belediye Başkanı Sayın Ömer Altun şu anda Radyo D'de. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza.
1: Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
0: Aynı zamanda Rize İl Genel Meclis Üyesi ve Başkan Vekili Yusuf Arısoy da şu anda canlı yayınımızda. Yusuf Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
0: Evet, bugün UTMB'yi konuşuyoruz. Kaşgar'ı konuşacağız. Ve son yıllarda bizim de gördüğümüz kadarıyla spor organizasyonlarında bayağı adından söz ettirmeye başladığı bölgeniz. Biraz bize bölgenizi anlatır mısınız Sayın Başkanım? Buradaki faaliyetler giderek artmaya devam ediyor ve şu anda da UTMB'nin de 11 ve 13 Eylül'de orada olacak olması bölgeye ne kazandırıyor ve bölgenin artıları eksileri sizden duymak isteriz.
1: Öncelikle bizleri konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri dinleyen tüm hemşehrilerimi buradan selamlıyorum. UTMB dünyanın en seçkin şehirlerinde yapılan dünyanın en prestijli organizasyonu. Biz bölgemizin en böyle marka değeri yüksek olan, en büyük değeri olan Kaşgar'larda icra ediyoruz. Birincisini geçen sene icra ettik. Temelini çok sağlam attık. İkincisini bu sene icra edeceğiz inşallah. Çok yoğun bir katılım var. Katılımı bekliyoruz. Burası Çamlıhemşin. Çamlıhemşin'i biz ölmeden önce cennetin, merak edenlerin yeri, cennetin fragmanı olarak nitelendiriyoruz.
0: Aa, güzel bir ifadeymiş başkanım.
1: Evet, kesinlikle markasını da almış olduk evet. Biz bunun. Doğasıyla, çisesiyle, yağmuruyla, bulutuyla, dağıyla, balıyla, yağıyla, misafirperver hemşerilerimizle burası bambaşka bir safahat. Ve gelen misafirlerimizin de bir şeyin dikkatini çekmek istiyorum. Özellikle bizim doğadaki bakir oluşu, bir de bizim hemşerilerimizin böyle misafirperver oluşu onları bir ziyadesiyle de mutlu ediyor ve buranın da tercih olma sebeplerinden biri oluyor. Kaşgar UTMB'nin bize kattığı çok büyük katkılar var. Bizim burada biliyorsunuz turizmimiz sırt çantasıyla başlamıştı ve bugün aynı levele doğru eğilmekte durumda. Bu sadece bir koşu değil, turizmin bambaşka bir safahatını, spor turizmini biz bölgemizde icra etmiş oluyoruz. Evet. Ve bunun da çok büyük katkısı oluyor. Bu işin isim babası Şamoni, Şamoni'de yapılıyor, Şamoni'de başladı. On binler orada ağırlıyor. Biz 5 yıl boyunca bizde, inşallah biz 5. yılın sonunda Şamoni'den bir tık üstünde burada yapmayı biz hedeflemişiz, bunu planlamışız, bunu yapmaya gayret ediyoruz.
0: Harika.
1: Bizim için önemli olan burada hemşerilerimizin bunu içselleştirmesiydi, vatandaşlarımızın bunu benimsemesiydi. Bunu da ziyadesiyle gördük. Koşan hemşer kardeşlerimizin orada bir ablanın çıkıp ona bir ayran ikram etmesi, çabuk değil çabuk mi? Koşarken bir muhlama, bir lokma ağzına
0: her şey
1: koyması.
0: Böyle doğal, böyle tam tadında ya. Ne güzel.
1: Kesinlikle bu bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Hemşerilerimiz de bunu bildi. Ve bizi şaşırtan olay şu anda Çamlıhemşin'de herkes koşuyor. Bunu görmek de çok güzel. Şu anda ya dağlarda
0: bölgeye böyle bir katkısı da olmuş yani. Herkes böyle sporla iç içe yaşıyor gibi.
1: Kesinlikle. Önceki gün belediyede bir vatandaşımız geldi. Bize dedi sponsor ol. Biri 76 yaşında.
0: Vay.
1: Ben koşacağım dedi 20
0: ay.
1: Vay
0: be, ne güzel.
1: Dedim ya. Bütün safahatlar senin, yeter ki koş. Yani bölgeden de katılan bizim hemşerilerimiz, Puşili ablalarımız çok var. Maalesef. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor.
0: Ne güzel, hem bölge halkı oraya tabii ki büyük bir destek veriyor. Onların da spor için olması çok güzel. Aynı zamanda tabii Türkiye'nin farklı yerlerinden sporcular da gelecek oraya. Konaklayacaklar.
1: 7 ülke 60, 7, 7 kıta 63 ülkeden sporcular geliyor. Geçen sene 1800 sporcumuz vardı. Ama geçen sene yaşadığımız bir talihsizlikten, yaşadığımız sel afetinden dolayı 100 kayı koşturamamıştık. O da içimize yer etmişti. Bu sene inşallah kazası belası 100 kayda koşturmuş olacağız. Ve dünya, ben onlarla son akşam bir yemek yedik, kendilerine bir ikramda bulundum. Ve onların görüşleri bizim için çok önemliydi, onları dinledik. Ve bizim bu bölgenin dünyanın en bakir, en korunmuş bölgesi olarak söylemeleri de bizi ziyadesiyle mutlu etti. Ve oradaki çıkıp da özellikle Husar Yaylası'nda kalkıp da aynı anda güneşi, gün batımını seyrederken güneşi bir elinde tutup bir elinde de ayı tutma fırsatını yakaladıkları için bu bambaşka bir safahat oluşturdu. Yani, dünyada tek görülecek yer burası dediler.
0: Şu an böyle hayal etmesi bile zor aslında ama gidip görmek lazım ya, değil mi? Hakikaten o nasıl ifade ettiniz, yok çok özel bir şey bu yani.
1: Gerçekten çok özel bir şey. Boşuna demedik ki ölmeden önce cenneti merak ediyorsanız camın hemşine gelin, Aydere gelin. Yani bir elinde ayı, bir elinde güneşi tutabileceğin, bulut denizinin üstünde böyle her bir tarafta dünyayı seyredebileceğin böyle bir yer yok.
0: Güzel.
1: Rabbim orayı da bize bahsetmiş.
0: Biz de buradan bu vesileyle, bu yayın vesilesiyle herkesi tabii davet ediyoruz. Daha önce gelmeyenler de muhakkak gitsin oraya. Ve özellikle bu spor organizasyonuyla beraber spor severler de biz Eylül ayında orada olmasını temenni ediyoruz. 11-13 Eylül arasında UTMB, dünyanın büyük organizasyonu.

0: içine davet ediyoruz.
1: Harikasın Sayın Başkanım, çok teşekkürler, çok değerli bilgiler verdiniz bize. Bölgeye de böyle güzelce bir tanımlayarak ifade etmiş olduk yayınımızda. Hakikaten biz de radyoda olarak çok merak ettik ve en yakın zamanda biz de orada olacağız inşallah.
0: İnşallah.
1: Evet, Yusuf Bey'den de kısaca bir düşüncesini almak istiyoruz. Yusuf Arısoy, Rize İl Genel Meclis Üyesi ve Başkan Vekili demiştik. Yusuf Bey, siz neler söylemek istersiniz?
2: Teşekkür ediyorum bu vesileyle bütün dinleyicilerimize. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Bu item ile ilgili gerekli şeyleri başkanım çok güzel ifade ettiler. Bugün İstanbul'da ilçemizi yüreğimizle temsil ediyoruz. Bir gün yolunuz bizim güzel ilçemize düşsün. Doğamızın huzuru, insanımızın samimiyeti ile sizi de orada ağırlayalım.
1: İnşallah.
2: Bu güzel organizasyonda ilçemizin selamını İstanbul'a getirdik. Gönlümüzü, sevdamızı, yüreğimizle beraber geldik. İstanbul'daki ilçemizi anlatırken en büyük gücümüz doğamızın güzelliği.
1: Evet.
2: İnsanımızın samimiyeti, iştenliği. Yolunuz bir gün mutlaka Rize'ye, Çamlı Hemşin'e düşmesi lazım. Sizleri bekliyoruz. Bu yarış yeni dostluklar kurar. Her yeni yol hikayeler yazar. Dileriz bu yol bir gün size de doğasıyla huzur veren, insanımızı kucaklayan güzel ilçemize getirir diyorum. Bazı yerler vardır, sadece görülmez, hissedilir. Huzur ve insanıyla güzel ilçemizin hikayesini getirdik. Dileriz bir gün hepinizi, dinleyicilerimizin tamamını ilçemize, Rize'ye bekliyoruz. Teşekkür ediyorum.
1: Ne güzel.
2: Saygılar sunuyorum.
1: Çok teşekkürler Yusuf Bey. Hakikaten siz de güzel bir davet sunmuş oldunuz.
2: Eyvallah. Teşekkür ediyorum.
1: Herkesi UTMB'ye bekliyoruz.
2: Bekliyoruz.
1: Sizin de tabii ki değerli katkılarınız için, misafirperveriniz için özellikle biz de teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimizin nezdinde herkesi de 11-13 Eylül'de. Sadece tabii bu etkinlikle sınırlı değil. Her zaman bekliyoruz, davet ediyoruz sizlerin. Burada huzurunuzda biz de bir kez daha söylemiş olalım. O yüzden başarılar diliyoruz UTMB
2: için. Teşekkür ederim.
1: Tekrardan çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Çamlı Hemşin Belediye Başkanımız Sayın Ömer Altun ve aynı zamanda Rize İl Genel Meclis Üyesi ve Başkan Vekili Yusuf Arısoy konuğumuzdu. Canlı yayınlarımız devam edecek. Şu anda Vadi İstanbul'da UTMB lansmanındayız ve tekrardan buluşacağız. Kulağınız radyoda da olsun.

0: ile eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu. Günlerden Perşembe, saatimiz 12.22'yi gösterdi. Biliyorsunuz Radyo T canlı yayın aracımızdan bugün özel bir yayın yapıyoruz ve İstanbul'da, Vadi İstanbul'dayız. Kaçkar by UTMB'nin lansmanı az önce gerçekleştirdik. Az önce de biliyorsunuz konuklarımızla yayındaydık ve şimdi de yine özel konuklarımızla Kaçkar UTMB'yi konuşmaya devam edeceğiz. Ve tabii ki Rize'yi konuşacağız. Şu anda da iki misafirim var, hemen size takdim etmek istiyorum. Ramazan Öztürk bizimle birlikte, Rize Gençlik İl Spor Müdürü. Ramazan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk efendim, teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Aynı zamanda Rize İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın Alper Avluk şu anda yayınımızda. Alper Bey, hoş geldiniz siz de.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Evet, bugün Kaçkar UTMB'yi konuşuyoruz ve ikinci kez gerçekleşecek ve tarih 11, 12 ve 13 Eylül tarihleri arasında gerçekleşiyor ve biz de tabii yayınlarımız vasıtasıyla hem Rize'nin bu doğasını konuşuyoruz, eşsiz doğasını, hem de spor tutkunlarını tabii ki oraya davet ediyoruz. Sizler ne düşünüyorsunuz bu organizasyon hakkında? Tabii ki bölgeniz hakkındaki bu spor faaliyetlerini hem spor anlamında hem de Alper Bey turizm anlamında da biraz değinmenizi isteyeceğim. Önce Ramazan Bey'den başlayalım. Spor anlamında bölgenin dünyaya, sadece ülkemize değil dünyaya vaatleri neler? Biraz bahsedelim isterseniz.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum Fatih Bey. Öncelikle Radyo D ekibine çok teşekkür ediyorum bizlere bu fırsatı verdiğiniz için. Biliyorsunuz 2023 yılında Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda bir spor turizmi çalıştayı yapıldı Sayın Valimizin öncülüğünde. Ve orada bütün imzalar atıldı, yani spor turizmi ile alakalı ve Rize'nin turizm alanı ile alakalı çok büyük bir çalıştay yapıldı. Ve UTMB dediğimiz işte Ultra Trail Mont Blanc yarışlarının da bunlardan bir tanesi olduğunu ve inanılmaz derecede rağbet gördüğünü ve bölgenin turizm ve spor turizmi açısından ne kadar önem arz ettiğini bir kere görmüş olduk geçen sene. Evet. Bu yılda 11-13 Eylül'de yapılması planlanan işte bunun için İstanbul'dayız. Büyük bir organizasyon ve lansmanını yapmak üzere buradayız. Spor turizmi olarak bu çalıştayda inanılmaz kararlara imza atıldı. Dediğim gibi işte hemen sonrasında Ultra Trail maratonuyla başlayan ve Andrew yarışlarıyla, bisiklet, dağ bisikletli yarışlarıyla, rafting yarışmalarıyla, dünya şampiyonalarıyla, Avrupa şampiyonalarıyla hız kesmeden biz spor turizmine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Ve tabii ki buradaki hedefimiz Rize olarak, Doğu Karadeniz bölgesinin biliyorsunuz spor turizmi açısından ve birazdan Alper Müdürüm de bahsedecek. Evet. Turizm açısından inanılmaz bir destinasyon bölgesi olduğunu artık dünyaya anlatmaya başladık geçen yıl ve ondan önce de anlatıyorduk ama 2023 yılında Sayın Bakanımızla beraber Rize'nin, Doğu Karadeniz'in artık spor turizmin merkezi haline gelmesi açısından çok büyük bir çalışmalara imza atıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi ve tanıtmaya devam ediyoruz, devam etmeye de devam edeceğiz yani. Harika. Spor turizmi ile alakalı.
0: Başarılar diliyoruz tabii ki bu konuda. Teşekkür çok ediyorum. Önemli bir tabii ki bu husus bu. Spor turizmi anlamında, ülkemizin tanıtımı anlamında da çok önemli bir değere sahip. Aynı zamanda ülkemizde yaşayan halkımızın da farkında olması açısından da güzel bir etkinlik bu yani. O bölgeleri yani ülkemizin tabii çoğu kesin biliyordur ama bilmeyenler de vardır illaki.
1: Kesinlikle Fatih Bey, şurada %100 hak veriyorum size. Bizim yerelde bile bu bölgeleri bilmeyen birçok insanımız var. İşte bu organizasyonla beraber artık Kaçkarları, işte oradaki yaylaları biz de kendi içimizde daha iyi tanımaya başladık yani. Evet. Onun için bu organizasyonların sadece dünya çapında değil, bizim yerelde de, bölgemizde de, ülkemizde de tanıtılması açısından çok büyük etkisi var. Doğru. Evet.
0: Geçtiğimiz aylarda biz yine radyoda olarak Kaçkar Turizm Fuarı'nda yerimizi almıştık. Orada da çok yakından şahit olduk. Birçok firmayla tanıştık orada. Sizlerle de güzel bir ev sahipliği yaptınız bizi orada. Çok teşekkürler. Allah bir kez daha. Aynı zamanda Ocak ayında da yine tabii ki eşsiz doğada snowcross yarışları gerçekleşmişti. Biz de oradaydık. O karlar üzerinde yayınımızı gerçekleştirmiştik. Ve Türkiye'de ilk kez bir kar stüdyosundan yayın yapan bir radyo olduk biz orada.
1: Değil mi?
0: Ama ne kadar doğa güzeldi. Doğa müthişti yani. Bir anda bulutlar geliyor. Bir anda böyle güneş açıyor. Yukarısı kar, aşağısı deniz. Mükemmel bir destinasyondu orası da.
1: Şöyle, benim de ilk deneyimimdi. Ben aslında branşım judodur. Uzun yıllar judo milli takımında teknik direktörlük yaptım. Dünyanın birçok yerine gittim ama motor yarışları, kar motoru yarışları ile alakalı ilk deneyimimizdi mesela. İnanılmaz derecede zevk aldık. Evet. Mutlu olduk ve Güneysu Han Düzü'ne büyük bir potansiyel geldi. Binlerce genç sporcu, çocuk, işte aileler geldi oraya. Hem Han Düzü'nü tanımayla alakalı hem de kar motoruyla alakalı. Yani kışın neler yapılacağıyla alakalı orada izlenimlerde bulundular ki harika bir şampiyonaydı.
0: 180 gün boyunca da kar orada kalıyormuş.
1: Kalıyor, doğrudur. Evet. Yani yakın zamanda Ekim'de, geçen yıl işte 2018'inde kar düştü oraya. Bu yıl bekliyoruz yine en erken kar düşmesi ve en geç karın oradan kalktığı bir bölge Han Düzü ve yarım saat mesafede, biliyorsunuz, merkeze.
0: Evet.
1: Yarım saat, 35-40 dakikaya çıkılan
0: ama
1: bir...
0: O snowcross kar motoseti organizasyonu büyümeye devam edeceğe benziyor yani.
1: Şimdi kesinlikle. Biz peşini bırakmayacağız.
0: Evet, yani. Önümüzdeki bence daha da büyüyecek o. Kesinlikle.
1: Ya sadece kar motosikletiyle de kalmayacağız oraya. Şimdi doğru. Zaten yakın zamanda Sayın Bakanımızın talimatlarıyla bir pistler oluşturuldu. Evet, mekanik ihalesine çıkacağız inşallah. Evet. Bir kayak tesisi olma yolunda da yetiştirmeye çalışacağız bu kışa. Öbür kışa da kamp eğitim merkezi ve konaklama tesisleri yapılacak oraya.
0: Süper. Bu arada bir dinleyicimiz açısından bir dipnot geçeyim. Türkiye'deki kar kalitesinin en iyi olduğu yerlerden birisi orası.
1: Kesinlikle. Evet. Yine orada üniversitelerimizin, hem Recep Tayyip Erdoğan Üniversitemizin hem de Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin yıllardır yaptığı çalışmalar sonucunda kar kalitesinin en yüksek olduğu noktalardan bir tanesi. Evet. Kalma süresi de çok uzun olduğu için milli takımları da, yani kış oyunlarıyla alakalı yapılacak olan milli takım antrenmanlarının yapılacağı bir nokta. Özellikle süresi çok uzun olduğu için. İşte onun için böyle kamp eğitim merkezleri, kayak tesisi, butik çalışmalar yapıyoruz oraya efendim.
0: Hı hı. Valla hakikaten Türkiye'mizin her yeri olduğu gibi Rize'nin bu bölgesi de, Rize'de muhteşem bir doğayla insanı böyle kendinden alıyor diyebiliriz yani.
1: Evet, cennet büyülüyor
0: ya. Büyülüyor ya hakikaten. O tanıtım ve filmlerinde de görmüştüm en başta ben gitmeden önce. Hakikaten böyle İsviçre Alpler diyoruz ya mesela. Evet. Bahsederiz ya da.
1: Bizim biz onlardan daha
0: iyiyiz yani, onu diyecektim ben de.
1: Çünkü hırçın yapısıyla yani sadece bir dağ görüntüsü yok orada yani. Alplerdeki o normal bir, elbette ki güzel oralarda, ama bizdeki o hırçınlık hiçbir tarafta yok yani.
0: Evet, kesinlikle. Evet, şimdi Alper Bey'e de sormak istiyoruz. Alper Avluk, Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü. Şimdi turizm açısından tabii ki biraz bahsetmek gerekecek. Bu bölgeye turizm anlamında bu spor organizasyonlarının katkısı ne derece önemli? Biraz tabii önemli ama sizden duymak daha iyi olacak.
2: Evet, teşekkür ederim Fatih Bey. Şimdi özellikle bölgemizde ve Rize özelinde turizm spora evrildi, spor turizme evrildi. İkisi etle tırnak gibi oldu. Ve az önce de lansmanında izlediğimiz gibi bir final noktası oldu Kaşgar UTMB. Yani biz özellikle Rize'de Sayın Valimizin liderliğinde bütün kurumlar nerede bir spor organizasyonu varsa turizm orada, nerede bir turizm organizasyonu varsa spor orada. Ve bu da kent olarak gerçekten bizi başarılı kılıyor. Bu başarı da gerek ülkemizde ve gerek dünyada bütün sosyal medyalarda veya bütün reklamlarda, işte Almanya'ya gittiğinizde bir metroda veya işte Orta Doğu ülkesine gittiğimizde oradaki billboardlarda Rize'mizi görebiliyoruz. Bu anlamda doğru adımlar atılıyor. Az önce Ramazan Müdürümüz de bahsetti. Tabii ki bunların bir altyapısı var. Bunların bir çalışmaları var. Bir basamaklaması var. Ama görünüyor ki biz Rize özelinde gerçekten spor turizmini doğru taşıyoruz. Doğru yerlere götürüyoruz. Ben bu anlamda bütün ilimizin yöneticilerine, bu organizasyona da katkı veren herkese, spor turizminin işte geçtiği bir patikadaki teyzemize, bir amcamıza, az önce Beyza Hanım da ifade ettiler. Oradan geçerken ikram edilen bir çay kimler yapıyorsa bunu, herkese teşekkür ediyoruz. Herkesin eline emeğine, herkesin gönlüne sağlık.
0: Herkesin bir tabii emeği var, dediğiniz çok doğru. İşte yerel halkımızın orada misafirperverliği çok önemli yani. Az önce lansmanda Beyza geçtiğimiz yıl katılmış bu yarışlara. Hatta 20K'da birinci gelmiş galiba.
2: Evet.
0: Ama düzenli olarak antrenmanlar için Rize'ye gidiyor. Artık kendini Rizeli olarak addediyormuş. Evet. Çok sık gittiği için ve bundan özellikle tabii bahsetmişti. Evet. Rize halkının antrenman sırasında bir şeyler ikram etmesi, evine çağırması ne güzel böyle. Evet, bu aslında Anadolu'muzun da güzelliklerini işte böyle bu organizasyonlar gösteriyor. Sporcular da hakikaten bu doğaya ve ülkemize aşık oluyorlar bu düzenle yani.
2: Evet, evet. Şunu çok rahatlıkla ifade edeyim. Gerçekten az önce başkanımızla ifade edeceğim. Çamlıhemşin Belediye Başkanımız. Yani bölgemizin, bölge insanımızın, özellikle Çamlıhemşin ve Aydın üzerindeki insanlarımızın bu organizasyonu kabullenmesi çok önemliydi. tamam evet, Türk insanımız Anadolu coğrafyasında gönlü açık, eli açık, orada hiçbir sıkıntımız, problemimiz yok. Ama Rize özelinde gerçekten insanların sofrası açık, eli açık, gönlü açık, herkese saygı duyan bir şekilde ilerlediği için her şey. Bu organizasyonlar da eminim büyüyerek, genişleyerek Kaşgar'larda devam edecektir diye düşünüyorum.
0: İnşallah. Evet, değerli katkılarınızı ve düşüncelerinizi aldık. Çok teşekkürler. Yerimize renk katmış oldunuz. Başarılar diliyoruz tüm çalışmalarınızda ve tabii ki tüm dinleyenlerimizi de buradan bizi duyan, dinleyen tüm Türkiye'nin her yerindeki spor tutkunlarına sesleniyoruz. 11-13 Eylül arasında Kaşgar, evet. By UTMB Rize'de herkesi bekliyoruz oraya.
1: İnşallah.
2: Evet, ben Fatih Bey son olarak şunu söylemek istedim. Evet. Dün biz Rize özelinde uygulamasını yaptığımız, lansmanını yaptığımız Rize'desin bir mobil uygulamamız var. Bütün izleyicilerimizi, bütün dinleyicilerimizi de bu uygulamayı indirmeye davet ediyorum. Orada Rize'nin güzelliklerini görmeye, gastronomisini tanımaya, tatmaya davet ediyorum. Rize'desin uygulamasını Rize'desin. İndirmeye davet ediyorum.
0: Süper, hemen biz de indireceğiz. Harika.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Hani oraya hemen gidemesek de gitmiş kadar olacağız. Evet. Önce ön bilgi alacağız oradan.
2: Kesinlikle.
0: Galiba.
2: Kesinlikle.
1: Gitmenizi kolaylaştıracak.
0: Kolaylaştıracak. Evet. Evet. Harika. Yıl haritası olacak bizim
2: evet,
0: için.
2: Evet.
0: Evet, Ramazan Öztürk, Rize Gençlik İl Spor Müdürü konuğumuzdu. Aynı zamanda Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Ağlı konuktu yayınımıza. Ve tabii yayınımız buradan devam edecek. Konuklarımız gelmeye devam edecek. Alper Bey çok teşekkürler bir kez daha. Ramazan Bey çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Evet, radyo odaydasınız, sakın bir yere ayrılmayın.

0: Burası Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. 6 Ağustos Perşembe gününde saatimiz 12.39 oldu ve İstanbul'da Vadi İstanbul'dan Kaşkar by UTMB'nin lansmanından sizlere seslenmeye devam ediyoruz canlı yayın aracımızda ve konuklarımızı da ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün Rize'yi ve tabii ki UTMB'yi konuşuyoruz. Karadeniz'deki, Rize'deki o muhteşem doğayı, aynı zamanda spor tutumları için de o elverişli ortamı konuşuyoruz. Birçok organizasyon yapılıyor, biliyorsunuz biz de Radyo D olarak birçoğunda varız ve olmaya devam ediyoruz. Bugün de UTMB için buradayız ve şimdi de konuklarımızı hemen size takdim etmek istiyorum. Rize Vali Yardımcımız Sayın Abdullah Kut şu anda radyodaydı. Sayın Valim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür eder. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Sayın Ahmet Temurci şu anda radyodaydı. Ahmet Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Ahmet Bey, daha önce de sizi ağırlamıştık. Hatta Abdullah Bey, siz de daha önce ağırlamıştık yayınımızda.
1: Teşekkür ederim.
0: Ocak ayında Handüzü'de muhteşem bir organizasyon gerçekleşmişti. Snowcross. Daha sonrasında Kaşgar Turizm Fuarı için biz yine radyoda olarak oradaydık ve şimdi de UTMB için buluştuk. Ama UTMB aslında ikinci kez düzenlenecek Kaşgar'da. Geçtiğimiz yıl iki yapılmıştı. Bu sene 11 ve 13 Eylül arasında yapılıyor. Aslında sorularım ortak olacak. Bölge açısından UTMB'nin bölgeye, aynı zamanda tabii ki ülkemize ve uluslararası anlamda da hem spor anlamında hem de turizm anlamında ülkemize katkılarını kısaca değerlendirmenizi isteyeceğim.
1: Teşekkür ederim. Sizlerin de ifade buyurduğu üzere 11-13 Eylül tarihlerinde Rize ilimizde bu yıl ikincisini gerçekleştireceğiz. Kaşgar by UTMB etkinliğini. Yine sizlerin ifade ettiği gibi çok yönlü bir etkinlik. Sadece bir spor etkinliği değil. Biz buna spor turizmi gözüyle de, yerel kalkınma gözüyle de yaklaşıyoruz. Geçen yıl 1878 sporcumuz, 59 ülkeden sporcumuzu ağırlamıştık. Bu yıl yine 2000'e aşkın, 60'ı geçkin ülkeden sporcularımız, yine 10 binlerce spor severimizi Rize ilimizde, Kaşgarlarımızda ağırlamaya hazırlanıyoruz. Rize'miz malumunuz olduğu üzere memleketimizin zümrüt köşesi, adeta göz bebeğimiz. Evet. Burada birçok etkinliği düzenliyoruz. Yine bir global etkinliğin hazırlık sürecindeyiz. Hazırlığımızın büyük ekseriye tamamladık. Adım adım 11-13 Eylül tarihlerine yaklaşıyoruz. Arzuluyoruz ki bu heyecanı paylaşarak çoğaltalım. Bu sevincimizi paylaşarak çoğaltalım. Kaşgarlarımızı, memleketimizin zümrüt köşemizini vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize tanıtalım. Tanıtmaya katkı sağlayalım. Çok yönlü bir etkinlik. Ben sözlerimi böylece ifade ediyorum.
0: Evet, haklısınız. Yani bu etkinin çok yönlü olması hem sadece bölgeye değil tabii ki tüm Türkiye olarak da ülkemize bir katkısı oluyor. Bu organizasyonlar, ifade ettiğiniz, dünya çapında büyük organizasyonlar ve Türkiye'de yapılmış olması hem dünyanın gözünü bize tabii ki yöneltiyor, hem de turizm anlamında. Hatta Ahmet Bey'in bir deyimi vardı. Spor diplomasisi demiştiniz daha önceki yayınımızda. Bu anlamda da çok önemli galiba Ahmet Bey, değil mi?
2: Tabii yani az önce Sayın Valimiz belirtti. Bu organizasyonun çok farklı katmanları var. Spor diplomasisi de bunun çok ayrı bir yönü. Biz tabii uluslararası spor organizasyonları aslında sadece bir sportif etkinlik değil. Ondan aslında çok daha ötesi. Yani biz bu organizasyonlar sayesinde aslında kendimizi, kendi hikayemizi anlatmamıza, kendimizi tanıtmamıza imkan veren aslında bir insani diplomasi faaliyeti de aynı zamanda. Evet. Düşünün, geçen yıl 60'a yakın ülkeden 2000'e yakın yarışmacı, katılımcı bu organizasyona iştirak etti. Bu insanlar çok farklı kültürlerden, çok farklı ülkelerden, toplumlardan yarışmacıyı biz Rize'de buluşturduk. Dolayısıyla sporun bu evrensel dilini aslında kullanarak hem ülkemizin, hem Rize'mizin, Kaşgarlarımızın tanıtımını yapıyoruz. Hem de aslında Türk insanının ne kadar misafirperver olduğunu da gösterme fırsatımız oluyor. Bu tabii, bu organizasyon Gençlik ve Spor Bakanlığımızın himayesinde Rize Valimizin koordinasyonunda yürütülen bir organizasyon. Biz bunu şu an itibariyle 5 yıllık bir bu organizasyonu yapma
0: planda şu anda var.
2: Tabii şu anda planda. Ve bu gerçekten 5 yılın sonunda bu organizasyon çok farklı bir organizasyona evrilmiş olacak. Yani bugün bu organizasyonlar yaklaşık UTMB organizasyonları 40'dan fazla ülkede gerçekleşiyor. Ve bunun finali Chamonix'de, Fransa'nın Chamonix kasabasında yapılıyor, Alplerinde yapılıyor. Evet. Ve buraya 10 binden fazla yarışmacı katılıyor. Bizim hedefimiz tam da aslında burası. Biz neden Ayder'i, Kaçkarları bir Chamonix ya da bir ya Alpler seviyesine çıkarmayalım? Bizim Kaçkarlarımız Alplerden çok daha fazlasını aslında bize sunuyor. Dolayısıyla Kaçkarların o eşsiz doğası, o yaylaları, yağmuru, çayı dolayısıyla sporculara bir yarıştan çok daha fazlasını sunabiliyor.
0: Kesinlikle öyle. Evet, 60 ülke dedik toplam katılım. 60 ülke var ve ilk ona baktığımda da hemen dinleyicilerimizle bir mesaj açısından söyleyeyim. Türkiye tabii ki Türkiye'den katılanlar var ülkemizden. Rusya, Almanya, Cezayir, Belçika, Umman, İngiltere, Kazakistan, İran, Fransa ilk onda bu ülkeler var. Yani bu ülkelerden de sporcular geliyor. Ve 3 farklı kategoride yarış var tabii ki. Hatta 4 farklı kategoride. Bir 4K, Ayder'de 4K. Aynı zamanda 20K, 50K ve 100K. olarak koşulacak etaplar. Sanıyorum önümüzdeki yıllarda bu 100K'nın da üzerine çıkılacak galiba diye düşünüyorum, değil mi Sayın Valim?
1: 200K'lık bir planlamamız var ama ilk 5 yıl için 100K'yla şu an sınırlı tuttuk bunu. Hmm. Biz de bunu deneyimliyoruz. 5 yıl boyunca gözlemleyeceğiz. Fakat Kaçkarlar yani zirveleri keskin olduğu için 100 kilometrede hani sporcu işin profesyonellerine az gelebilir ama geniş bir etap. 5 evet. Yıl sonra bunu hani sürdürülebilirlik gözüyle de bakıyoruz bu etkinliğimize. Diliyoruz ki 10 yıllarca hatta yüzlerce yıl bu etkinlik ve evet. benzeri etkinlikler şehrimizde devam etsin. 5 yılın sonunda bakış açımızı, planımızı birazcık daha elbette genişleteceğiz. 200K'da bunun bir parçası.
0: Güzel. Peki Sayın Valim, Rize halkı nasıl görüyor bu organizasyonlarını? Onların ilgisi nasıl acaba? Merak ediyoruz.
1: Şöyle, spor yönüyle her yaş kategorisinde yani 70'li yaşların üzerinde dahi hemşehrilerimizin bu etkinliklere katıldığını, katılmak istediğini geçen yıl gördük, gözlemledik. Bu yılda 7'den 70'e herkes spor yönüyle bu etkinliğin içerisinde olacak. Turizm yönüyle bölgemiz bir turizm destinasyonu. Orada turizm profesyonelleri olacak. Yani acentesinden otelcisine, restorancısına. Dolayısıyla onlar için de bir ekonomik bir etkinlik olacak. Onlar da fevkalade memnun. Ayrıca şehrimizi tanıtma anlamında da kıymete haiz bir etkinlik. Bir bütün olarak yani valiliğimiz, yerel yönetimlerimiz, belediyelerimiz, STK'larımız hep beraber el ele, gönül gönüle vererek işbirliği ve güç birliği halinde hareket ediyoruz. Bu yıl bir önceki yıla nazaran şöyle de bir güzel gelişmemiz var. Diyoruz ki daha halihazırda sporcularımız gelmeden hani biz şehrimizi birazcık daha tanıtıma ve erişilebilirliğe kolaylık sağlayalım. Bu yıl bir mobil uygulama, web tabanlı bir mobil uygulama gerçekleştirdik Rize'desin adı altında. Bu uygulama 4 büyük markette de Apple'da da, Huawei'de de, Google Store'da da aktif indirilebilir yayında şu an. Sporcularımız gelmeden şehrimizin konaklama imkanlarını, turizm destinasyonlarını, spor tesisi imkanlarını, antrenmanlarını, rotalarını her birini görebilecek böyle bir hizmet geliştirdik. Bir önceki yıl bir hava muhalefetiyle karşılaşmıştık. Evet. Onun da ayrı bir güzelliği, zenginliği olmuştu ama hazırlıksız yakalanmıştık. Bu yıl takvimimizi birazcık daha erkene çektik. Bir 15 gün daha erkene çektik. Dediğimiz gibi bizler de kendimizi geliştiriyoruz. Evet. Tedbirlerimizi alıyoruz. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Rize Valimiz Sayın İhsan Selim Baydaş Beyefendi'nin gayretlendirmesi, hedeflendirmesi, yine veli nimetimiz Sayın Spor Bakanımızın himayeleri, destekleriyle bu ve benzeri güzel etkinlikleri şehrimizde yaşamaya, yaşatmaya, heyecanını paylaşmaya gayret ediyoruz.
0: Harika. Çok teşekkürler bu destekleriniz ve çalışmanızdan ötürü. Aynı zamanda tabii Rize halkına da buradan biz teşekkürlerimizi iletiyoruz. O misafirperverlikleri için hakikaten sporcular da bahsetti. Geldiğimizde kendimizi sanki evimizdeymiş gibi hissediyoruz demişlerdi. Bu da çok önemli bir unsur. Bence onları da buradan kutlamak gerekiyor. Şimdi tabii 11-13 Eylül dedik. Biz tabii herkesi davet ediyoruz. tüm Türkiye'den spor tutkunlarını Kaçkar Bay UTMB için Rize'ye davet ediyoruz. Muhteşem bir organizasyon olacak. Şu anda bunları konuşuyoruz ama önümüzdeki yıllarda konuklarımızın da dediği gibi bu büyümeye devam edecek. Biz de oradan yayınlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Sporun yanında olmaya devam edeceğiz. Ekleyeceğiniz başka bir husus var mıydı?
1: Ben şu kısmı ekleyebilirim. Rize hareketli bir şehir. Yani herkes hareketli bir yaşam sürüyor. Dolayısıyla hareketli sporlara doğal bir sempatisi, ilgisi, yatkınlığı var. İşimizi çok kolaylaştırıyor hemşehrilerimiz, sağ olsunlar. Hem katkı sağlayarak hem destek olarak. Ben sizlere de tekrar teşekkür ediyorum sesimize ses olduğunuz için. Sizler aracılığıyla tüm kadim dinleyicilere, radyo dinleyicilerine davetimizi yineliyoruz. 11-13 Eylül tarihlerinde Kaçkar Bay UTMB'de memleketimizin Zümrüt köşesinde Rize'de sizleri ağırlayalım diyoruz, davet ediyoruz.
0: Harikasınız, çok teşekkürler. Biz de iletmiş olduk. Aynı zamanda Rize'desin uygulamasını muhakkak indireceğiz. Az önce de yayınımızda bahsetmiştik. Siz de bir kez daha altını çizmiş olduğunuz detaylarla Rize'desin uygulamasını indirin muhakkak. Dinleyicilerimize buradan not geçeyim. Oraya gidecekseniz eğer, gitmeden önce bir yol haritası gibi aslında o uygulama. Evet. Birçok konuya vakıf olacaksınız. Ondan sonra da rahatlıkla gidebilirsiniz oraya, Rize'ye. Evet, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Sayın Ahmet Temurci konuğumuzdu. Ahmet Bey, teşekkürler bir kez daha. Aynı zamanda Rize Vali Yardımcımız Sayın Abdullah Kurt canlı yayın konuğumuzdu. Abdullah Bey, bir kez daha çok teşekkürler. O zaman Rize'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Çok teşekkür ediyoruz, bekliyoruz.
0: Evet, herkesi bekliyoruz. UTMB'ye, Kaşgar'a. Biz de işte teşekkür ediyoruz ve saatimiz 12.50. Şimdi merkez stüdyomuza bağlanacağız. Burası Radyo D, hayatın içinde her zaman sizinle.
3: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.756 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.59, euro 55.06'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.551, çeyrek altın 11.111 liradan alıcı buluyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
6: Oto Expertise. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
7: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Expertise.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

0: İngiliz Onda yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
1: İngiliz Home farkı var.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Hem aşağı hem de yukarı doğru giden ayak izleri var.
4: Öyle mi dedin? Ölüm saati?
5: Kanında uyku ilacı tespit etti.
6: Çok keskin bir bıçak kullanmış.
7: Kol gibi psikiyatri abi.
8: Kadeh parçaları.
9: Ben yapmadım.
10: Kimseyi öldürmedim ben.
11: Kanıt. Hafta içi her akşam TV2'de.

0: Reklam.
1: Günün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Sertiz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Öncelikli yayın. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.792 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.59, euro 55.04'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.532, çeyrek altın 11.078 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Radyo D'de birazdan Mela Betel, iki tas çorba.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Stabil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

Aslan Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu. 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: Pegasus.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

0: işte bulacaksın.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Karlı ve buzlu hava koşullarında araçlarda zincir bulundurmak zorunludur. Zincir kullanmamak trafik akışını engelleyebilir ve kazalara yol açabilir. Bu nedenle sürücüler hava şartlarına uygun ekipman kullanmalıdır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası

K emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: kamu spotu.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Fule Kalfa'nın sunumuyla CNN Türk Masası bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
4: Avea çok iyi, çok iyi Avea.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Mars'ta gün batımı, dünyadaki kırmızı turuncu renkteki gün batımlarından farklı olarak mavi tonlardadır. Hem atmosfer yoğunluğu düşük olduğu için saçılmanın az olması, hem de mavi ışınların diğer renkli ışınlara göre daha az saçılması, gün batımı sırasında atmosferin maviye bürünmesine neden olur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sundu. Radyo TV.

0: Evimiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.784 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.59, euro 54.99'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.519, çeyrek altını 11.054 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Radyo'da Top 20.
3: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo D 104'te.
2: Radyo D
3: Top 20.
4: 104'te Radyo D.
3: Radyo D'de birazdan Manifest ve Aj

E-ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi

Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.

Gece bir bir takvimlerden tutamam zamanı, kayar teker teker elimden, alıyorsun insan.

0: Yeni nesil ekspertiz. RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Avcılar Küçükçekmece, Yeni Bosna, Bakırköy ve Çağlayan yönlerinde yer yer yoğunluk yaşanıyor. Zincirli Kuyumeci Diyeköy hattında trafik ağır ilerliyor. Mahmut Bey İstoç, Gazi Osmanpaşa ve Kağıthane bağlantılarında trafik zaman zaman yavaşlarken, Seyrantepe Hassal kesiminde de akış yoğun ilerliyor. Anadolu yakasında Kartal Maltepe, Bostancı ve Göztepe arasında Avrupa yönüne doğru trafik yoğun seyrediyor. Kozyatağı çevresinde akış yavaş, Sultanbeyli Sancaktepe, Çamlıca ve Ataşehir bağlantılarında araçlar yoğun ilerliyor. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultanmehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde yoğun aksi yönde akıcı devam ederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün her iki yönünde de trafik ağır ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksa

0: Selfies.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli, bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.726 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.59, euro 54.99'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.493, çeyrek altın 11.012 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Radyo TRT birazdan. Hadise, ara beni.

0: Evimiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Gününün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: kaçırmayın. Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından milli dayanışma etkisiyle dijital medya platformlarında başlatılan iletişim kampanyasında terörün Türkiye'ye 40 yıllık süreçte oluşturduğu ekonomik maliyet istatistiklerle kamuoyuyla paylaşıldı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın ilk yerleştirme sonuçlarına göre İstanbul Erkek Lisesi 500 tam puanlı öğrenci olarak birinci oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre İstanbul Boğazı'ndan bu yılın ilk yarısında 19.277 gemi geçiş yaptı. Boğaz'da en az yük Şubat ayında, en fazla yük Mayıs'ta taşındı. İtalya'da bu yaz orman yangınları nedeniyle yaklaşık 100 bin futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 70 bin hektar alanın yok olduğu bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ülkesine düzensiz göçmen girişinin durduğunu savunarak suç işleyen kayıtsız göçmenleri sınır dışı etmeyi sürdüreceklerini belirtti.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 33 derece, Ankara güneşli 35, İzmir açık güneşli 36, Antalya açık güneşli 34, Trabzon az bulutlu 29 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 40 derece olarak ölçülüyor.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
5: Avea çok iyi, çok iyi Avea.
6: İngiliz Onda yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz On mağazaları ve

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi başlıyor.

0: Selamlar, selamlar, selamlar sevgili dinleyenler. Seyyar stüdyomun kapağını açtım. Sesim nasıl geliyor? Bodrum'dan canlı yayına başlıyoruz efendim.
1: Bir gün küllenir anılar. Yanmaya da alışırım.
0: Yanıyor muyuz? Yanmaya alıştık mı? Sen yanmazsan, ben yanmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Evet. Sevdiğin yerler geceleri nasıl geçiyor? Nem oranları falan çok beter haldeymiş. Özellikle İstanbul, ses ver İstanbul. Sesin çıkıyor mu İstanbul?

Yayına girdiğimiz belli olsun diye kapı, pencere, duvar, muvar kırıp geliyoruz efendim. Evet. Coştur oyna, coşturup oynamaya geldik. Kafaları oynatan insanoğlunun biraz da radyoyu açıp şöyle tatilde biraz da vücudu göbeği oynatması gerektiğini söylüyoruz efendim. Çok sıcak değil mi, çok sıcak. Hayır tamam, sıcak iyi hoş, yaz demek sıcak demek ama nem olayı herkes açıklıyor efendim, bütün kurumlar nem olayı çok zirvede. O yüzden ona dikkat etmemiz lazım. Ne yapıyorsunuz bu nemlendiğimiz bugünlerde, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Efendim 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Bir de Instagram'ım var biliyorsunuz. İrfan Boşluk Aslanhan dadaladığım hesabım da. Oradan da... bana özel mesaj olarak yollayabilirsiniz mesajlarınızı. Hemen şöyle bakalım efendim. Neşe Kaya, Neşeciğim merhabalar canım benim. Hemen şöyle Samet mi? Samet diyor ki ben uzun bir aradan sonra yokmuş, hoş geldin abi. Uzun zamandır yoktum, dün yayınını dinledim. Çocuğun olmuş, 7 aylık olmuş. Hey maşallah. Demek ki 7 aydır yoksun Sametciğim yani. Evet. Ne kadar olmadığın ortaya çıktı. Samet Aslan. Oo neler oldu Samet?

0: İstanbul Merkez Stüdyomuzda Serdal bugün eşlik ediyor bana. Gittiği yere kadar efendim, siz dinleyene kadar radyo makinesini çalıştırırım. 0549-204-0104'e de şimdi söylediğim günün konusuyla alakalı mesajlar yollarsınız. Bu arada tabii bu Ağustos'un böyle artık kaçı oldu bugün çocuklar? Ağustos'un 6'sı olmuş. Yani Ağustos'la Temmuz böyle turizmin, tatilin en yoğun olduğu zamanlar. Hatta görüntüler var sosyal medyada. Mesela Ölü Deniz yolunun trafiği, Bodrum, işte Alaçatı, Çeşme akşamları yürünmüyor. Yani hatta Bülent Ersoy'un dün Alaçatı'da mı, Çeşme'de sahnesi varmış. Araç bulamamışlar tabii, o yoğunluğa sokacak. Kamyonla mı ne taşımışlar Bülent Ersoy'u oraya? Böyle yolu açıyorlar, sağında solunda korumalar falan. İnsanlar akın akın. Ama niye biz mesela Eylül ayı en güzel ay. Eylül, Ekim mis gibi aydır ya. Niye bu ayları değerlendirmiyoruz? İlla Temmuz'a sıkıştıracağız, Ağustos'a sıkıştıracağız tatili böyle. Sokuşturacağız, sıkıştıracağız. Temmuz, Ağustos'a sıkıştırma şeyi var böyle, tatili böyle. Vallahi sürükleyeceğiz kendimizi, mahvedeceğiz Temmuz'da, Ağustos'ta. Böyle. Ölü Deniz'e gidiyoruz. Yakacağız kendimizi güneşte, öldüreceğiz kendimizi. Her yer öyle şu an. Temmuz, Ağustos'a tatilini sıkıştıranların sıkışıklığını yaşıyoruz efendim. Evet. Bayağı bir yoğun yani. Bakalım şöyle bir... Ali Bey ne diyor Ali Bey? Açayım şöyle bir çocuklarla...
1: Sana abi bebeğin olmuş. Allah sağlıklı, sıhhatli büyütsün.
0: Oy kurban olurum. Canım benim, çok teşekkürler. Rabbim bütün bebeklerimizi sağlıkla büyümesini nasip etsin ya Rabbim.

0: iki tane konumuz var. Biri ne biliyor musun? Oh be. Editörümüz dedi ki bugünün konusunu oh be yapacağız. Dedim o nasıl bir konu ya? Oh be, oh be. Hani sadece dedim dinleyici oh be der yollar ya.
1: İlkan'cığım hoş geldin. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ ol canım.
1: Yine sıcak, güzel. Senin hava daha da sıcaklaşıyor.
0: Çok fena sıcaklar. Sevgili dinleyenler, İstanbul 5 gün yılın en sıcak ve en nemli gününü yaşayacakmış. Bodrum'da mesela o kadar nem yok şu an. Varsa da ben hissetmiyorum ama... İrfancığım Eylül'de okullar açılıyor. Ne yapalım biz de bu tarihte gidiyoruz diyor dinleyicimiz. Yani Eylül'de, Ekim'de değil miydi eskiden okullar ya? Mesela okullar Temmuz Ağustos'ta olsa tatile millet Eylül Ekim'de gitse daha iyi ya.

Elçin'cim öpüyorum canım benim. Nasıl konu editörümüz? Oh be o. Oh be ya, bir şey olur. Oh be İrfan, bu da oldu be. Oh be, tatile çıktım şu an yoldayım seni dinliyorum gibi. Oh be, bastım istivayı çalışmıyorum. Giriş konumuz olarak bu olsun bakalım sonra, tamam mı?

0: Hani ben de diyeyim ki oh be güzel konu açmışız hani. Ha? Acaba neler gelecek çok merak ediyorum. Ne bileyim işte de oh be İrfan şeytanın bacağını kırdım işte belini yamulttum falan. Merak ediyorum vatandaştan bir oh be böyle çıkacak mı böyle ağız tadıyla rahat rahat oh be oh.
1: Bizim okullar Alanya'da daha erken açılıyor 8. sınıfız diye. Bir haftadır okula gidiyorum ben.
0: Şaka yapıyorsun, erken mi açıldı okula? Yaz okulu falandır çocuğum, bu ne okulu? Bu tarihte beyin sulandırma okulu mu, nem okulu mu bu, ne bu yani? Bensiz buralarda etkisiz eleman, sıfır aldın yavrum. İrfan iyi bayramlar. Bu dolmuşçuları anlamak mümkün değil. Arka tarafa doğru ilerleyelim diyor. Sanki arkada 3+1 daire var. Nereye sıkışacağız diyor. Hava sıcak. Dolmuşlara gel İrfan diyor. Dolmuşa gelmem ben böyle bir senin. Alperciğim senin dolmuşuna gelmem ben. Tabii. En güzel tatil akşam iş çıkışı yorgun eve dönüştür demiş. Bakayım şöyle.
2: Yolculuğa çıktığımda tekrar evime dönünce mesela böyle oh be.
0: Bugün ne program Barış Manço'yla 7'den 77'ye mi bugün? Çocuklarımız maşallah tatlılar, öpüyorum sizi tatlışlar.
3: İrfancığım oh be diyebilmem için şöyle senin Instagram profilinde yolladığım imza günü afişimi paylaşırsan sevinirim. Şöyle bir oh be derim hazır Bodrum'dayken çevrenden gelenler olur belki sen.
0: Ya bilirsin. Canım benim.
3: Ne güzel olur.
0: Canım tasarımcı yazarım Neşe Hanım. Ne zaman tarih yayından söyleyelim imza gününüz? Nerede? Onları bana söylerseniz. Ona göre ben de bir oh be yapacağım şimdi. Tamam mı? Oya ablanın telefonuna deniz suyu kaçmış sevgili dinleyenler. Bugün yok mu bizim komşular? Muazzez abla, Bedri Hanım, ona yandaki Yasemin değil, arkamdaki Yasemin. Arkamda duran bir Yasemin var, bu yandaki durmuyor efendim. O, onun nerede durduk, onun bir duruşu yok zaten yani, o yüzden. Ne diyor Damla? Buyursunlar, ver bakayım onu. Ver şuradan yukarıdan ver.
1: İrfan abi 8. sınıfız diye biraz fazla üstümüze geliyorlar.
4: İrfan iyi yayınlar diliyorum, Damla ben. Ben böyle kahverengi asitli bir içecek var ya, adını kullanabiliyor muyum bilmiyorum. Onu içtiğimde böyle bir oh be diyorum ki herkes iyi bilir.
0: Ya pekala ben reklama gidiyorum. Bakalım oh be ile alakalı neler gelecek efendim. Çok merak ediyorum. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Reklamlardan sonra oh be yapacağız efendim. Tamam mı? Ve tabii ki de Türkiye'de ve dünyada ne kadar abesle iştigal eden olay haber varsa radyo makinesine koyacağız. Bir güzel onları tertemiz dadalayacağız. Karıştıracağız bu makineyi. Kafaları da ortalığı da karıştıracağız efendim. Reklamlar.

0: için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Köy yerleşim yerlerinde gece sürüşlerinde far kullanmak zorunludur. Yetersiz aydınlatma kazalara neden olabilir. Farlar sürücünün görüş mesafesini artırır. Bu kural güvenli sürüş için gereklidir.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Reklam.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
3: Makineye sizden düşenler.
4: Bir mesaj çekmişsin, bizi dinlediyorsun.
5: Bir dakika, ben seni sadece kendime ilaç biliyordum. Meğer sen eczaneymişsin.
6: Dünya tersine dönse vazgeçme. Radyo deseni kovsa vazgeçmem. İrfan sensizlik inan ki ölümden beter. Canımdan geçer. Senden vazgeçmem, senden vazgeçmem. Olsam vazgeçmem.

0: Radyo makinesi. Radyo
1: makinesi. Sıradaki şarkı tatil dönüşü bronzluğunu herkese gösterenlere gelsin.
0: Radyo D.

0: Coşturup oynamaya geldik sevgili dinleyenler. Bodrum'dan canlı yayınımız başladı. Eğlencenin makinası buradan çalışıyor. Sizler de 0549-204-0104'ten dahil oluyorsunuz makinaya. Velediniz, dadanız burada makinanın başında bekliyor mesajlarınızı. 0549-204-0104'e bugün Oh Bey ile alakalı mesajlar istiyorum. Hangi konularda oh be İrfan şöyle bir şey oldu. Oh be canıma değsin buna da böyle oldu. Diyebilirsiniz hanımlar. Bakalım neler gelecek. Oh be tatil bitiyor diyen var ya. Vallahi. Bu arada Neşe Hanım'ın imza günü Boğaziçi etkinlikleri kapsamında Bargilya Gece Panayırı'nda. Boğaziçi burası değil mi? Adabükü'ne giderken Bodrum'da 7 Ağustos Cuma günü. Kalemimle sevdayı, satırlarımla hayatı anlatıyorum diyor Neşe Kaya. İkinci bahçe yarışması ödül töreniymiş. Boğaziçi pazar yerinde efendim. Çok amaçlı sosyal alanda dinleyicimiz Neşe Kaya'nın imza günü var. Tatlış. Canım Neşe. Evet. Helal olsun kız. Cuma cumartesiymiş bu arada. Pazar da oradaymış.
1: Bir şey mi dedin? Seni duyamadım.
0: Ya Demet abla bir şey demedim sana ya. Hemen üstüne alınıyorsun. Allah Allah.
1: Tuttum kendimi aslında sana uygun.
0: Demet Akalın'a da bir şey demeye gelmiyor ha. Vallahi.
1: Bir şey mi dedin? Seni duyamadım. Sesin aşağıdan.
0: Aç radyonun sesini aç duyarsın ne dediğimi.
1: Demi aslında sana uygun. Bir kelimeler ağzıma geliyor.
0: Sen zaten ağzına geleni yazıyorsun her tarafa. Ağzına geleni söylüyor. Bugün Demet Akalın gündemde gördünüz değil mi? Vallahi haberlerde doğal halini paylaştı diye. Doğal hali deyince böyle.
1: Siz yapamazsın inan değilsin.
0: Doğada doğal hali. Doğaya salmışlar efendim. Sanki. Filtresiz tatil videosu gündem olmuş. Ne olmuş onu bir izle bakayım.
1: Bir şey mi dedin? Seni duyamadım.
0: Ya zaten bu filtreler falan olmasa ortalıkta sanatçı manatçı kalmayacak neredeyse. Evet. Ne var? Kadın da kullanıyor. Herkes kullanıyor, o da kullanıyor.
1: Meler ağzıma geliyor. Şey...
0: Efendim Demet Akalın yaz tatiline dair yaptığı son paylaşımla sosyal medyada Bodrum'da teknede masaj yaptırdığı anları takipçileriyle paylaşmış. Bu sefer makyajsız, filtresiz haliyle.
1: Yani
0: 30 yıldır sektörde değil mi Demet Akalın? Demet abla 30 yıldır var, maşallahı da var.

0: Zaten filtreli filtresiz hepsi aynı diyor, yorum atıyor şey insanlar o. Evet.
1: Bir şey mi dedin, seni duyamadım. Sesin aşağıdan az geliyor.
0: Gayet fit. Fit. Evet.
1: Ne sana uygun, ne kelimeler ağzıma geliyor. Bir şey mi dedin, seni duyamadım.
0: Ya yok bir şey demedik, tamam ya. Al.
1: Az geliyor, tuttum kendimi. Aslında sana uygun, ne kelimeler.
0: Oh be oh. Bakalım neler var, şöyle bir açalım efendim.
2: Erfan pilah takılıyor.
0: Ne oluyor?
2: Oh be değil de of be of.
0: Of be. Plak takılıyor diyor, oh be değil de diyor. Vatandaş of be diyor, of be. Siz isterseniz değerli vatandaşlarımız oh be'yi of be diye değiştirebilirsiniz. Ben söyleyeyim. Daha iyi gelecekse size öyle yapalım. Vallahi öyle yapalım ya.
3: Fenerbahçe şampiyon olsun oh be diyeceğiz.
0: Fenerbahçe şampiyon olsun oh be diyeceğim o zaman diyor. Şu Fenerliler bir oh be diyemediler ya. Bak genelde of be diyen Fenerbahçeliler arkadaşlar. Onlar of be yuh be dediler hatta en son. Fenerlilerin yüzü gülmüyor efendim maalesef. Hani diyor ki saçımın rengi sonunda tatilde açıldı. İrfancığım oh be oh be. Sana o zaman gel gel sarışınım gel şarkısını çalalım, bir tribe gir o zaman ha. Gel gel sarışınım gel, sen de oh be yap oradan, olur. Olur mu? Ne var bakayım? Şey var, sarışınlar çat çat çat değil mi? Kim söylüyordu? Derya Oğlu. Neydi şarkının adını unuttum. Sarışınlar çat çat değil şarkının adı ya. Adı var onun. Şey bakayım, Derya... Tuna. Evet. Derya Tuna. Yok. Ha, Esmer'in adı Oya. Esmer'in adı Oya. Şey var, Esmer'in biçim biçim çıktı ya. Ona... niye yokmuş o ya? Hani Esmer'in adı Oya. Değil mi? Tüh ya. Sarışına şarkı armağan edelim derken Esmer'e armağan ediyoruz. Olacak iş mi yani?
4: Semin ablamla kahve içip seni alışkanlık yaptık. Kahve içip de senin yemek çok güzelmiş. Oh be.
0: Oh be.

0: Oh be, Salah'ı aldık çok şükür, bundan sonra rakipler düşünsün demiş. Ya bu Salah Beşiktaş'a değil de niye Trabzon'a gitti? Yani bir sürü tartışmalar var bununla alakalı. Kimse çözebildi mi bu olayı? Muhammed Salah Trabzon'da efendim.
1: Bu Esmer'in adı Oya şarkısını Azer Bülbül Oya Aydoğan için yapmış diyorlar. Böyle bir bilgi var bende. Alın şimdi bu bilgiyle ne yapıyorsanız yapın.

0: Efendim saçını yazın tatilde açan sarışın dinleyicimiz. Bu şarkı bana oldu mu of be diyorum diyor ya. Of ya. Olacak olacak. İrfan abi, çılgın bir üniversite hayatı beni bekliyor bu sene. Oh be demiş.
1: Abi bizim mesaj niye gelmedi abi?
0: Abi.
1: Bize mesaj atan oh be, bugün mesaj yok dedi değil mi? Anladım ben.
0: Oh be, mesaj gitmemiş sana o. Oh. Vallahi mesajı alan aldı. Mesajımı alan aldı. Bilemiyorum. Her bir eylemin altında bir mesaj yatar sevgili dinleyenler. Tabii mesela Demet Akalın niye filtresiz görüntü verdi? Bir mesaj veriyor oradan arkadaş. Yani aşırı doğalım diyor. Mesela Çağatay Ulusoy da gündemde. Niye gündemde Çağatay Ulusoy? Ha, Eşref Tek. Ha, Eşref Tek mi artık? Değil Eşref artık. Tek değil. Eşref Çift. Gördünüz mü Çağatay Ulusoy? O da mı Bodrum'daymış? Bodrum'a gelen soyunuyor zaten bu. Var. Geçen Teoman'ı gördük Selçuk yöntemle denizde. Bugün Demet Akalın var, Çağatay Ulusoy var. Bak yıllardır Bodrum'dayım, bir soyunup fotoğraf çekilmedim buralarda. Vallahi. Hanım izin vermiyor. Oh be. Elçin. Abi dedim ki oh be, bugün motor ışığı yanmıyor demeye kalmadı, yandı. Of be oldu yani. Efendim bugün dinleyicilere oh be yaptırıyoruz dinleyicilere. Sizler de 0549-204-0104'e varsa bir oh be'niz yollayın efendim bana. Ha, bakayım şöyle bir. Yıllardır içimde tuttuğum, neden sakladığımı bilmediğim, korkulacak da bir şey olmayan bir olayı anneme itiraf ettim abi. Oh be diyor. Yük kalktı üstümden. Bir de sana anlatayım. Oh be, rahatladım diyor. Oh be. Şu an Bodrum'dan değerli dostlar bizi dinliyor. Erhan Karakaya, kıymetli işletmeci. Akşam hem sahnede beraberiz, arabada, radyoda beraberiz Erhan abi. Canım Erhan abim benim. Öpüyorum sizleri. Akşam nasılız Erhan abi bugün? Efendim perşembe günleri biliyorsunuz. Oo, galericiler, pırlantacılar. Milyonerler buluşuyor efendim.

0: Ya Erhan abi, ömrünü verdin bu Bodrum'a değil mi Erhan Karakaya? Selam olsun. Bu sene Bodrum'da mücadele veren herkese seneye Turizm Bakanlığımız plaket takmalı, yemin ediyorum. Vallahi billahi. Ya zaten plaket takacağız Erhan abi size. Reklam, reklamlardan sonra buradayız efendim. 0549-204-0104. Bakıyoruz vatandaş bugün of be mi diyor, of be mi diyor efendim. Birazdan geliyorum.
1: Ritmi. Yine burada.
2: Radyo D. Hayatın içinde.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: 9 Euro'ya ne aldığını unutabilirsin, Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü solo yüzey temizlik kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Reklam.
7: Kamu spotu.
8: Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
0: Radyo D. İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
9: Bu makine içtenlikle çalışıyor. Samimiyetle harekete karşı eder. İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi.

0: Efendim hayat boş. Görüyorsunuz hali, ortamı ama radyo hoş. Kafayı oynatmayın, radyoya gelin, vücudu göbeği oynatalım diyoruz. Velediniz dadanız bugün Bodrum'dan size. Makineyi çalıştırıyor ve bu makineyi çalıştırırken tabii teşekkürlerim var. Komşularım çıldırdılar her gün ikramlarla. Ben yayından söyledikçe sağ olsunlar canlarım. Burada yalnız şikayetler edilerek yayınımı yapıyordum böyle korka korka. Şimdi rahatım. Şikayetler yerini ikramlara aldı. Bugün de kek yapmışlar. Yasemin teyzeciğim, Bedriye ablacığım. Biliyorsunuz her gün işte üzüm istiyorum, üzüm geliyor. Acaba yarına ne sipariş versem arkadaşlar? Canım Bodrum'un güzel insanları. Sağ olun, çok teşekkürler. Sağ olun, sağ olun. O yüzden boşuna dememiş atalarımız ev alma komşu al diye. Vallahi billahi. Oyna. Bugün efendim editörümüzle konuştuk. Dedi ki vatandaşı böyle bir ağız tadıyla oh be dedirtelim dedik. Böyle bir konu olabilir mi? Oh be konumuz, oh be.
1: Herkes geçemiyor bir üst aşamaya.
0: Çünkü yani oh be diyemiyor vatandaş. Bari radyoya gelip şöyle bir desin dedik yani.
1: El yaşamaya.
0: Bugün radyo değiller değilirsin oh be diye istiyorum.

0: Hem Instagram'a hem WhatsApp'a bakıyoruz.
1: Oh be! Bugün Dada Velet var milyonerde.
0: Oh be! Herkes. Mehtap Hanım da Gaziantep'ten. O of be diyenler, of be benim çocukların üniversite hayatı beni bitirdi demiş efendim.

Bir dinleyicimiz de diyor ki sana mesajları yazdım, sildim sonra. Çünkü yayında çok tanıdık bir ismi söyledin. Az önce yüreğime iniyordu demiş. Kimi söyledim tanıdık isim? Demet Akalın dedim. Çağatay Ulusoy dedim. Erhan Karakaya en tanıdık isim.

0: oldu? Demet Akalın'ı duyunca mı korktun?
1: İrfan'cığım iyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim.
1: Bodrum, Gümüşlük, Koyunbaba'dayım şu anda. Dün senin arabanın etrafını ketenpere getirdim, çevirttirdim böyle arkadaşlarla. Sonra kenara çekildim, izledim. Oh be dedim, ne keyif aldım biliyor musun? Sonra elimde telefon görünce.
0: O sen miydin? Beni ketenpereye getiren sen miydin ya? Diyorum, gördünüz sevgili dinleyenler nasıl arabamı böyle... Arkasına araba park etmişler, önüne park etmişler, soluna park etmişler. Sağ zaten kaldırım olduğu için çıkamıyorum. Yani tam ketenpereye geldim dün.
1: Kardeşim dedim, kıyamadın. Çocuklara dedim ki arabayı alın da çıksın dadam dedim ya. Kurban olurum seni yaradana. O ne telaştı öyle ya. Canım kardeşim benim. Seviyorum seni. İrfan, gitmeden görüşelim ya. Çok yakınız. Instagram'dan adres atıyorum sana.
0: Sen gel arabamın yanına park et, görüşürüz o zaman. Sen arabamın yanına, önüne, arkasına park etmeden görüşemeyiz seninle. Söyleyeyim. Çanakkale'den Özlem, selamlar olsun. Şimdi sevgili dinleyenler, gündeme bakıyorum. Kimler gündemde, böyle eğlenebileceğimiz tipler var mı falan. Çağatay Ulusoy vardı, çok Eşref Tek'le uğraşamam yani ben de. Vallahi onun adamları falan. Bodrum'da efendim Çağatay Ulusoy sevgilisiyle birlikte tatil yaparken görüntülenmiş ama gündem olmasının nedeni aldığı kilolarmış. Ya zaman ilerliyor. Yani o çıtır Çağatay kaldı mı Allah'ını seversen? Adam kaç yaşına geldi? Yani Çağatay Ulusoy'un hali yıllar önceki görüntüsüyle birlikte böyle paylaşılmış. Adam o zaman mankendi, çıtırdı. Şimdi sakallı, kıtır değil katır kutur oldu ya. Geçenlerde de 1976 yılında yani 17 yaşındayken mankenler kralı seçilen Engin Koç gündem oldu, gördünüz değil mi? Annesiyle bir poz vermiş tabii Engin Koç, zamanının en yakışıklı adamlarından birisi. Saç beyazlamış, dişler alt taraftan gitmiş, ağız... Ne olacak ama yıllar, yıllar böyle bir şey yani. İşte o gençlik ne Engin Koç'a kalıyor, ne Çağatay Ulusoy'a kalıyor, ne Dada Velet'e kalıyor ya. Yani. Ne olacaktı, ne bekliyordu? Engin Koç İstanbul'u terk ederek Sivas'a yerleşmiş efendim. Annesiyle birlikte çektirdiği fotoğraf gündem oldu. Hem Yeşilçam'ın hem de mankenler aleminin Engin Koç'u. Hey gidi hey yani. Değil mi yani? O yüzden şimdi bakın kim aynı? Sadece Ajda Pekkan aynı ya. Yani Ajda Pekkan'ın kliplerinde oynadı bu. Bir de biliyorsunuz Engin abimiz. Var görüntüleri. Ama yani 70 yaşına falan gelmiştir herhalde. 70, belki 70 üstüdür. Ton ton dede olmuş yani. Çağatay'dan ne bekleyeceğiz şimdi artık? Çocuğu rahat bırakın, tatilini yapsın. Göbeğini çekmişler, kalçasını çekmişler Eşref Tekin. Görseniz sosyal medyada gündem. Bu dünya kime kalmış? Kime kalmış?

0: Ama yine de tabii kontrollü yaşlanmak lazım.
1: Evet.
0: Şimdi Çağatay bir dizi çeker, hemen zayıflar. Yine Eşref tek olur yani, merak etmeyin.

laf var, çok severim. Kimde bir güzellik varsa o bilmeli ki o ödünçtür ona. Ödünç, ödünç alıyoruz bazı şeyleri. Sonra başkasına veriyoruz o güzelliği. Vallahi yalan dünya işte ya.

0: Hanımlar evet, bundan sonra kilo aldığınız zaman Engin Koç ve Çağatay Ulusoy size rehber olsun efendim. Evet. Darlamayın kendinizi. Merhabalar, hoş geldiniz. Selamlar, buyursunlar.
1: Da. İlhan'ım selam.
0: Selam canım.
1: Şimdi o dediğin oh bey diyeceğim de önce bir şu trafiği atlatayım. Berberime gideyim. Saçımı kestireyim. Bir de yıkattırayım kafayı. Ondan sonra bir derim ki oh be.
0: Yazın yapılan bu yol çalışmalarından bıktık İrfancığım. Bitse de bir oh be desek. Kışın yapın şu yol tamirlerini. Zaten sıkışık, nasılsa anlamayız demiş. Kışın yağmurda çamurda tabii olmuyor yol.

Bizler bana laf yetiştiriyorlar. Oo. Oh be. Efendim şimdi haber merkezimize, İstanbul merkez stüdyomuza yayını bırakacağım. Oh be, radyoda bir tane D'liye ihtiyacım vardı diyor. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. İstanbul merkez stüdyomuzda, haber merkezimizde günün son gelişmelerini dinleyeceğiz ve sonra Bodrum'a geri döneceğiz. Konumuz oh be. Eğer ki oh be çekemiyorsan, ya şöyle şöyle oldu of be diyebilirsin bana. 0549 204 0104'e yolla.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından milli dayanışma etkisiyle dijital medya platformlarında başlatılan iletişim kampanyasında terörün Türkiye'ye 40 yıllık süreçte oluşturduğu ekonomik maliyet istatistiklerle kamuoyuyla paylaşıldı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın ilk yerleştirme sonuçlarına göre İstanbul Erkek Lisesi 500 tam puanlı öğrenci olarak birinci oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre İstanbul Boğazı'ndan bu yılın ilk yarısında 19.277 gemi geçiş yaptı. Boğaz'da en az yük Şubat ayında, en fazla yük Mayıs'ta taşındı. İtalya'da bu yaz orman yangınları nedeniyle yaklaşık 100 bin futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 70 bin hektar alanın yok olduğu bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ülkesine düzensiz göçmen girişinin durduğunu savunarak suç işleyen kayıtsız göçmenleri sınır dışı etmeyi sürdüreceklerini belirtti.
0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 33 derece, Ankara güneşli 35, İzmir açık güneşli 36, Antalya açık güneşli 34, Trabzon az bulutlu 29 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 40 derece olarak ölçülüyor.
0: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: mi? Ha? Delirdik mi?
1: Sevindik mi? Delirdik mi? Efendim ikinci saatimize geldik. Burası Radyo D. Ben İrfan Aslanhan. Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor. 0549-204-0104'e ve Instagram'a bugün dedi ki vatandaşlar böyle oh be desin. Çok da diyemiyor gördüğüm kadarıyla. Ama oh be diyemeyenler of be de diyebilir. İrfan şöyle bir şey oldu of be de olabilir efendim. Bugün yine size hediyem var. Geldik ikinci saatimize. Kombine bilet vereceğim efendim. Yani o biletle o festivalin bütün konserine giriyorsun çıkıyorsun. Dün mesela verdiğimiz konserin işte dinleyicimiz gitmiş videosunu çekmiş. Ayak ayak üstüne atmış çimenlerde uzanmış. Radyo D biliyorsunuz kazandıran radyo hayatın içinde her zaman sizinle. O yüzden bugün de acaba nereye göndereceğim? 5 gün 6 gün bütün konserlere gireceksin çıkacaksın o vereceğim hediyeyle. Tamam mı?

Fatih Yürek ya, rahmetli. Geçenlerde Cenk abi dedi ya, Cenk Eren, 30 yıldır Bodrum'da sahne yapıyoruz dedi. İlk defa bu sene, bu yaz Fatih'siz, böyle içimiz buruk, eğlencesi eksik bir yaz efendim. Rüzgar ne kadar benden uzaksa o kadar efkar. Efendim, yaz aylarında karıncalarla, böceklerle nasıl baş ediyorsunuz? Mesela Bodrum'da biz onlarla yaşıyoruz. Evet. Bir oda ayırıyoruz onlara. Hani bizi rahatsız etmeyin, tatilinizi yapın rahat rahat, bize dokunmayın diye. Mecbur. Onlar da Bodrum'a tatile geliyorlar. Akın akın geliyorlar yani.

0: İstanbul'da
1: tezgahtan armut seçen müşterisinin kafasına bir pazarcı kalasla vurmuş efendim. Vallahi son günlerde değil mi, Haluk Levent'te oydu buydu, herkes tutuklanıyor. İşte bu, bunun yanına kar kalır mı? Bu pazarcı tutuklandı, gündemde var. Hastaneye kaldırılan müşterinin başına 10 tane dikiş atılmış. Kim diyordu ya armut baş ağrısı yapar diye? Ya böyle bir saçmalık mı var ya? Bunu da gördük efendim. Müşterisinin kafasına kalasla vuran pazarcıyı gördük. Yüz size be, Allah kahretmesin ya. Şimdi tabii yani ben ilk defa duyuyorum pazarcının müşterisini. Özellikle pazarcılar ne bileyim... Değil mi? Orada tiyatral gösteriler, iç çamaşırı satanlar, eğlenceli durumlar falan. Abi şimdi milleti bir de pazardan soğutacaksınız ya. Bu pazarcı bütün pazarcıların, kabzı malların gerçekten de hayatını bitirme noktasına getirmiş. Ben söyleyeyim. Hani ne oldu? Armudun iyisini ayılar yerler diyor. Bu pazarcı orada armut mu yiyordu da geldi? Müşteri elinden mi aldı armudunu? Ne yaptı acaba? Yani kavganın nedenini herhalde tahmin edebiliyorsunuz değil mi? Yani çünkü pazarcılar ne de ürün seçtirmezler. Ki ya niye seçemiyor? Pazar orası, seçersin. Abla elleme diyor. Ben ellemeyeceksem onu marketten al. Markette de elliyorsun onu. Evet. Yumuşuyor diyor mesela. Sen de sert olanını getir ya. Ya getirmiş oraya çürük malı, ona elleme diyor. Zaten çürük, bir de biz elleyince iyice belli oluyor değil mi? Hani ne derler? Ayıplı mal derler ona. Eğer ki biri elleme diyorsa kesin bir ayıbı vardır o malın. Vardır. Kesin buradan bir kavga, tartışma çıktı. Yoksa bu pazarcı abimiz armut yiyordu. Müşteri geldi, armudunu almaya çalıştı. O. Yani. Ya müşteriye kalasla vurmak nedir? Ruh hastası mısın, deli misin? Nesin yani? Bazıları işte bu yüzden korkuyor insanlar. Hani bazı esnaflarla muhatap olmayayım ama ne yapacakları belli olmaz falan. Değişik davranışlar yani. Hani alıyorsan al, almıyorsan baltayı yersin gibi bir durum oluşuyor ya. Vallahi artık hepsi aynı oldu. Hani market, pazar aynı rakamlar oldu. Bazı pazarlar daha pahalı vallahi. Vallahi. Böyle bir şey oldu yani. Hani oradaki fırlamalıklar da var. Tezgahın önü farklı, arkadan sana doldurduğu farklı. Bir tanesi vardı ya, kışın konuştuk. Limondan şakır şakır su akıyor. Koymuş oraya bir tane kova. Ondan sonra arkasına da bir tane sünger koymuş. Batırıyor. Biz de zannediyoruz ki limondan o kadar su akıyor falan. Şarıl şarıl akıyor. Sanki çeşmeden akıyor yani. Nedir bu vatandaşın pazarcılardan, taksicilerden çektiği? Evet efendim, tutuklanmış bu pazarcı. Gündemde sevgili dinleyenler. Yani armut almaya gitmiş. Armut alacağına kafasına kereste yemiş efendim vatandaş. Evet.

0: Efendim Bekir Bey diyor ki Instagram'da, ah diyor bana denk gelmez ki diyor. O diyor keresteyi diyor onu. Aman denk gelmesin. Aman efendim, aman. Buyursun efendim.
1: Ya İpan'cım hiç sorma. Arama diyorum. Ne alacaksın pazardan? İşte bir kilo fasulye, bir kilo armut, bir kilo domates. Yani git diyorum marketten al. Aynı para zaten. Bir de oraya gidiyoruz. Arabayla yakıt yakıyoruz. Daha fazla harcıyoruz ya. Enteresan.
0: Bir de onu o kadar taşıyorsun, kolun kopuyor falan. Bakın pazarlar önemli. Yani hayatın nabzıdır. Orada her pazarcı da yani pahalıya satmıyor. Orada daha uyguna satanlar da var. Hele bu Ege'de falan asıl pazarcılık örneği bu Ege'de Muğla'daki köylüler gösteriyor gerçekten. Gidiyorsun mesela hiç bilmediğin bir şey var, tattırıyor. Al diyor bir kilo diyor bu hafta diyor ye. Beğenmezsen haftaya almazsın. Beğenirsen diyor haftaya gel al diyor. Para almıyor falan. Yani Özlem Hanım da demiş ki şu an pazardayım İrfan. Aman. Armut tezgahlarına yanaşma. Tamam mı?

0: herkese, esnafa bir şey lazım, bir adap lazım ya. Yani eskiden tabii öyle kadına, çocuğa el kalkmaz, müşteriye karşı gelinmez, veli nimettir deniliyordu. Şimdi görüyoruz o neler neler. Neler ne? Geçen gördünüz Adana'da salçalı ekmek satan böyle lahmacuncu göğe, böyle fındık kadar şeyi satıyor lahmacun göğe. Yani çocuğa bir tane satmıyor diye neler oldu? Tezgahından oldu, hayatından oldu, işinden oldu ya. Esnaflık da kafayı yedi, oynadı yani. Efendim, İstanbul Merkez Stüdyomuza reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra bu esnafları da konuşacağız. Memlekette ne kadar durum varsa konuşacağız. Bu radyo makinesine sokacağız, hepsini karıştıracağız, merak etmeyin. Biz burada konuştukça böyle oh be diyor musunuz içinizden? Heh, konumuz oh be. 0549-204-0104'e yollayın. Geliyorum biraz sonra. Buradayım efendim.
1: Bu yaz mutluluğun ritmi seninle.
2: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
3: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
4: Yeterli miktarda uyuyanlara kıyasla uyku bozukluğu yaşayan kişilerde açlık hormonu seviyesi daha yüksekken, tokluk hormonu olarak bilinen leptin seviyesi daha düşüktür. Yani az uyumak kilo almanıza sebep olabilir.
3: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Sürücüler araç kullanırken dikkatlerini dağıtacak davranışlardan kaçınmalıdır. Yüksek sesle müzik dinlemek veya görüntü cihazı kullanmak trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç içi cihazların uygun şekilde kullanılması gerekir. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: ve büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında. Garaj Oto Ekspertiz.
2: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü solo yüzey temizlik kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
3: Getir. 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Gökhan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.
2: Sıradaki şarkı Yağmurda Şemsiye Almayı Unutanlara Gelsin.
0: Radyo D. Hayatın için.

0: dinledik mi?
1: Geldik efendim. Geldik. Reklamlarımızı böyle bol bol kullanıyoruz efendim. Az önce Serdal yazmış, diyor ki İrfan'ım diyor, kereste yemek istemiyorsan reklama gidelim mi? Ne mesajlar geldi bu. İstanbul'da tezgahtan armut seçen müşterisinin kafasına kalasla vuran pazarcı ile alakalı. Aha. Şöyle bakalım sevgili dinleyenler. Mustafa Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Şuradan şöyle.
2: Baba ne haber ya? Nasıl gidiyor? Hayat nasıl?
1: Baba iyi ya, iyi gidiyor.
2: Hayırlı bayramlar.
1: İyi bayramlar.
2: Sinikten mübarek olsun. Güzel kardeşim.
1: Eyvallah, teşekkür.
2: Ne yapıyoruz? Kimi çekiştiriyoruz? İlla ki armut yiyen birini mi dövmemiz lazım?
1: İlla armut. Zuhal'cim hoş geldin. Dinleyicilerimiz tabii tatile çıkanlar... mesaj atıyorlar, video atmış, fotoğraf. Badavut'tan selamlar diyor. İyi tatiller. Bugünün konusu oh be. Tatile çıkanlar oh be tatile çıktım diyebilirler sevgili dinleyenler. Üzüldüysen, ne yapalım yani, üzüldüysen, çok da umurumdu sanki. Sen sevdin sandın sen. Simge oh be şeytanın bacağını kırdım demiş. Ruh eşimi buldum diyor. Hadi hayırlısı olsun bakalım.
3: İrfancığım, full seni takip edemedim ama Badavut çok güzel gerçekten. Şu an tatilimin tadını çıkartıyorum. Sana iyi yayınlar.
1: Oh be. Hüseyin Bey merhabalar.
4: İrfan kardeşim merhaba, nasılsın?
1: Teşekkürler canım.
4: Selamlar olsun, iyi misiniz?
1: İyiyiz.
4: Bodrum'un tadını çıkarın. Antalya nemden bitiyor, bitiyor İrfan kardeşim ya.
1: Vallahi evet, Bodrum'un nemi yok. Oh be. Hemen bakalım hanımefendi neler demiş.
3: Vallahi dadam, yani biz Adanalılar Adana'da pazar semtlerimizde seçiyoruz. Hı. Çok da mutluyuz yani. Seçmeden alınır mı ya?
1: Alınmaz tabii.
3: Biz millet olarak bilmiyorum, alışkın değiliz herhalde. Dediğin gibi çürük çarkol oluyor genelde. Yani ben öyle düşünüyorum. Seçtirmeyen tezgahtar malına güvenmiyordur.
1: Ya helal. Özlem Yılmaz diyor ki İrfan, diğer tarafa da yazmıştım. Şimdi Instagram'dan yazıyorum. Hadi buradan da yazayım demiş. Zaten oh be bizde, Beşiktaş'ta. Neden hala oh diyelim diyor. Abi şimdiki esnaflar sanki müşteriler onlara muhtaç, mecburmuş gibi. Hepsi tok satıcı diyor.
5: Abi biz seni sadece eğlendirme bakanı olarak biliyorduk. İçinden resmen İçişleri Bakanlığı çıktı senin yahu.
1: Öyleyizdir. Bakın mesela bugün Ahbap Derneği ile alakalı Ahbap'a para bağışlayan ünlülerin isimleri paylaşıldı medyayla. Hatta miktarlarıyla birlikte. Yani bakıyorum da para yollamayan ünlü yok. Herkes, vatandaş da yolladı. Yani Ajda Pekkan'dan tutun, Tolga Çevi'ye, Ebru Gündeş'ten tutun, Halit Ergenç'e, Binnur Kaya'dan Beyazıt Öztürk'e, kimler kim? Hepimiz yolladık yani. Hepimiz şimdi kendimizi fişlenmiş gibi hissediyoruz. Vallahi suçlu hissediyoruz kendimizi. Yani gerçekten öyle hissetmiyor muyuz? Yani bu Haluk Levent ne yaptı bize? Yaptığı zararın yani hem maddi hem manevi farkında mı kendisi? Acaba vicdan azabı çekiyor mu? Yani çok acayip. İnsanların iyiliklerinin içine etti bu herif ya. Vallahi billahi. Yani bu kadar iyilik, bilmiyoruz, kumara gitmiş, ona gitmiş, bir şeyler çevirmişler, ondan sonra oyunlar. Gerçekten yuh olsun ya. Şimdi ben bu sanatçılarımızın yerinde olsam haklarını arasınlar. Vallahi billahi. Teker teker bunlar da dava açsın. Haluk Levent'e kim mesul ise, kim sorumlusuyla bir daha da böyle şeyleri artık güvenilmeyeceğini bu toplum, bu millet anladı sevgili dinleyen. Yani paralar, milyonlar. Günah, gerçekten günah. Yazık yani. O zaman tabii her yere bağış yaptık, para yolladık. Ondan sonra işte Ahbaba'da, Kızılay'a da, AFAD'a da, herkes televizyon programlarında yardımlar toplanıldı falan. Ama gerçekten bizim iyi niyetimiz kullanıldı bu Haluk Levent tarafından. Yazıklar olsun, gerçekten yazıklar olsun ve yuh diyorum. Bak diyor ki ben yollamadım, oh be diyor bak. Yaşa ya. Yaşa kız. Hanımefendinin adı Yaşa olunca. Yani güzel, Yaşa Hanım'ın WhatsApp profilinde eşiyle birlikte ne tatlı fotoğrafınız var. Yaşa.

Abi haritalarda kıpkırmızı bir yol olur ama gidersin yol boştur. Oh be diyorum o yüzden demiş bak. Konumuz bugün oh be, vatandaş güzelce oh be desin diye açtık bu konuyu editörümüzle.

0: Merhabalar, hoş geldiniz. Özdal Bey,
1: buyurun. İyi Van abi, iyi yayınlar.
0: Ve Özdal'ın evladı. Canım benim, teşekkürler.
1: İlhan abi, Canan annemi çok seviyorum.
0: Canan annemi çok seviyorum diyor.
1: Çok az kaldı, oh be.
0: Tatilden dönüyorum, az mı kaldı diyor.
1: Tatil ödevlerim çok az kaldı, oh be.
0: Helal sana, tatil ödevlerim çok az kaldı, oh be diyor.

0: seyirciler var.
1: Vay. Ya sevgili dinleyenler, neler görüyoruz memlekette. Vay anasını sayın seyirciler, vay vay vay. Bakayım şöyle bir. Efendim diyor ki 15 dakikada 300 metre gitmişiz. Of be. Of be demiyor, of be diyor bu dinleyicimiz.
2: Efendim iyi yayınlar. 6 ile gidiyoruz, 6. Şu trafik bir açılsa biz de bir Elçin'le beraber.
0: Oh be deriz herhalde.
2: Oh be diyeceğiz yani.
1: Dinleyicimiz diyor ki at izi it izine karışalı çok oldu be İrfan. Bu para gönderenlerin ismini açıklamak da dediğin gibi fişlemek gibi oluyor. Bu çok yanlış. Hedef göstermek, senin para gönderdiğin yer kötü, benimki iyi değil demiş dinleyicimiz. Yani bir ders çıkarmak adına da yapılıyor canım abicim bu. Hani bir daha böyle hatalara düşmeyelim. Ama yani bu sanatçılarımız, biz hepimiz iyi niyetle tabii yaptı herkes. Burada bir kötü niyet yok. Ama haklarını arasınlar sanatçılar da. Pekala, kafama kereste yemek istemiyorum, o yüzden reklama gideceğim. Konumuz of be. Son saatte konuyu isterseniz yenileyebiliriz. Sevgili dinleyenler, 0549-204-0104'e. Bir dinleyicimiz demiş ki, İrfancığım öf be, böyle yapılırsa kimse kimseye 1 lira vermez bundan sonra. Yani bence hani ünlüleri böyle organize edip bağış yaptıran böyle bir irade oluştu ya o dönem. Böyle bir artistlik, ondan sonra kraldan çok kralcılar falan. Bu irade tehlikeli bir irade. Toplum her şeyi yaptı. Biz toplumu yönlendiriyoruz. Bizim çok takipçilerimiz var. Herkes bize bayılıyor, herkes bize hasta. Yani o kitle bize her şeyi yaptırabilir. Bence biz böyle hani sürü psikolojisi oluyor o zaman. Yani bizim özellikle bundan bir ders çıkartıp hani vay bunun çok takipçileri var, insanlar buna güveniyor deyip kapılmamamız lazım. Görüyorsunuz paraları cukkalamışlar yani. Vallahi birlikte cukkalamışlar yani. Reklamlardan sonra buradayız.
3: Bu yaz 90'lar ve 2000'lerin en özel şarkı.

0: Serdar Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSOTO ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Yenibosna Beylikdüzü, Bahçeli Evler Zeytinburnu, Ok Meydanı Zincirli Kuyu, Bahçeşehir Mahmutbey, Hassal Seyran Tepe güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Kartal, Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSOTO ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 6 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.70 değer kazancıyla 13.799 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.59, euro 54.95'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.523, çeyrek altın 11.061 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Serviz.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli, bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

0: Burada kazanmak çok kolay. Çünkü burası Radyo Otel.
1: Ya. Sevgili dinleyenler, tabii hediyeyle geldim efendim, hediyeyle. Kombine biletimi takdim edeceğim size. Bugün 5 günlük kombine bilet vereceğim. Sevgili dinleyenler, Afyon Motofest 2026. Biliyorsunuz MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte, Afyon Motofest konserleri 2 Eylül'de Selçuk Valcı, Emre Fel, Motive, 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın, 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altu, Derya Bedavacı var. 6 Eylül Pazar günü Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Biletler Park, Afyon AVM ve Vidipest'te seni bekliyor ama bu sene de Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D de sizi bu festivale gönderiyor. Bugün 5 günlük kombine biletimi hediye edeceğim. Yapmanız gereken ben Afyon'a gidebilirim, yakınım, Afyon'dayım diyenler bana Instagram'dan. Oh be İrfan diye beni gönderdiğin, bana bileti hediye ettiğin ama oh be yazın, tamam mı? Ve bir de tabii numaranızı yazın, iletişim numaranızı Büşra Hanım'a ileteceğim çünkü. Hediyeyi kazanın efendim. Ve ayrıca canlı yayın aracımız, ekibimiz Afyon'da olacak 5 günlük. Kombine bileti kazananlar gidip aracı da canlı yayın aracında ziyaret etsinler. Ekibi orada darlasınlar. İrfan beni gönderdi desinler. Oh be desin. Oldu mu? Pekala sevgili dinleyenler.

0: akşam.
1: Sizde Demet Akalın gibi valla. Ne dedi ne dedi, adres ne dedi ne dedin. Demet abla bana mesaj attı ya. Neydi neydi numara, neydi radyonun WhatsApp numarası? Ne dedi ne dedi? İrfan Boşluk Aslanhan dedim, da da da da da da da da ateş eden dedim. Oradan yazıyorsunuz. Efendim bakıyoruz Türkiye'de ve dünyada neler olmuş. Ya bu Yunanistan bizim her şeyimizi çaldı ya. Vallahi billahi her şeyimizi. Hadi dedik değil mi, ata güreşimizi bile dedik. Onlarla da zamanında Trakya'da güreşmişiz. Hadi güreşi de alın dedik. Hadi o da sizde de olsun dedik. Hadi. Yani antik çağlarda falan bu topraklarda güreşmişler dedik. Ya sarmamızı, dolmamızı, her şeyimizi, tatlılarımızı, baklavamızı aldınız. Yunanistan'da bir tatilci gittiğinde ne görsün efendim? Hediyelik eşyalar vardır ya böyle ufak böyle. Mesela Bodrum hatırası, ufak böyle işte buzdolabı üstü süsleri falan. Ya Yunanistan'da vatandaş Neşet Ertaş'ın böyle maketini ufak yapmışlar. Bir anahtarlık görmüş efendim. Ya bunlar Neşet Ertaş'ı da çaldılar ya. Bak bunu da mı yapacaktınız? Ey komşu.
0: Bir üzen olacak.
1: Ne saçma bir şey ya. Neşet Ertaş'ın tabii bağlama çaldığı bir fotoğrafı var birebir. Bağlamayı da kaldırıp yerine buzuki koymuşlar onu ya.
0: Değil bir düğün olacak.
1: Videoda şey mi, ses var mı bakayım ona.

0: Evet sevgili dinleyenler, bu da oldu. Yunanistan Neşet Ertaş'ımızı çaldı. Sevgili dinleyenler. Hani şimdiye kadar olan tüm hani bizden götürülenleri unutun ya. Neşet Ertaş'ı çalmışlar efendim. Nasıl bir hırsızlık? Dünya böyle bir hırsızlık görmedi ya. Bunlar oturup acaba ne bugün ne çalabiliriz falan onu mu düşünüyorlar acaba? Ya yemeklerimizin çoğu. Neşet Ertaş olmuş da bu. Bakın şeye gidenler, bizden mesela Yunan'a orada tatile gidenler, orada oturdukları yemek yediği yerlerde Neşet Ertaş'ı çok istiyorlarmış. Yani oradan mesela müzik açtırıyorlarmış, Neşet Ertaş şarkısı, eseri. Öyle öyle Yunanlılara Neşet Baba'yı da aşılamışız efendim. Tek tek kopyalıyorlar bunlar, farkında mısınız? Yani... İrfan Neşet'i Ertaş iyi olmuş o diyorlar. Ya var onların da yani neydi? Tabii hani müziği çalan yerel sanatçıları var. Bilmiyorum. Çok ilginç. Çok acayip bir durum bu. Diyor ki Neşet Ertaş'ımızı çalana kadar ajdarımızdan çikita muzu çalsalardı. Onlar yesin, ajdarın çikita muzunu yesin onlar. Anahtarla böyle bir koymuşlar efendim. Vay be, bilmiyorum. Çal Neşet Ertaş babadan diyor. Ben de çalayım bir tane o zaman. Alper'im olabilir. Instagram'dan yaz bana numaranla birlikte. Göndereyim. Vallahi göndereyim. Selamünaleyküm İrfan Bey. Borcum bitti. Oh be diyorum. Darıca'dan Ahmet. Helal olsun. Oh be salak geldi diyenler var. Abi altına yazmışlar mı müsaadenizle satabilir miyim diye? Yok. Müsaade falan yok bayağı. Neşet Ertaş'ımız kemeri, ondan sonra işte gömleği, o Neşet Baba'nın bir gömleği var ya böyle mavi. Her şeyi, işte bıyığı, ondan saçı, sakalı. Bilmiyorum, kendilerinin bir mahalli türkücülerine, sanatçılarına mı benzetmeye çalıştılar da Neşet Baba'ya benzedi. Bu bilmiyorum. Yani. Söz, bugün Neşet Baba'yla programı bitireceğim. Söz. Evet, Neşet Baba'yla bitireceğim programı.
1: Ve ayrıca abi, yıllık izne geldim, sıcaklardan kaçtım. Oh be diyorum artık ya. Tabii birkaç gün sonra tekrar işe dönmek zorundayım ama bu gerçeği şimdilik görmezden geliyorum.
0: Kız nereye geldin? Bodrum'a mı geldin yoksa? Yaz bana hemen, bu akşam sahneme gel.
2: Bir SMM olarak ben de yollamadım. Oh be.
0: Ne ya? Ahbaba para yollamadım. Oh be diyor efendim. Ya para yollamayanlar o kadar mutlu ki, kendilerini o kadar huzurlu, vicdanen böyle kendilerini sorumlu hissetmiyorlar. Vallahi billahi ya. Ama ahbaba para gönderenler, Haluk Levent'e içleri buruk, kazıklanmış hissediyorlar, aldatılmış hissediyorlar. Vallahi ben hatırlamıyorum, yolladım mı yollamadım mı, o ara her şeyi yolladık yani hani. Büyük ihtimal yolladım. Ne ahbapla işim olur ne keresteyle. Radyom gıcır, İrfancım yayında, oh be demiş efendim. Üçüncü saatimize giriyoruz. Sevgili dinleyenler, bana Instagram'dan kombine bilet kazanmak isteyenler İrfan Boşluk Aslanhan adresinden yazsınlar. Haber merkezimiz bekliyor. Günün son gelişmelerini de dinleyelim gelelim. Oh be konumuz. Oh be deyin yollayın İrfan. Şöyle bir günah işlemedim oh be. Şunun günahına böyle girmedim oh be. Benim böyle hatalarım olmadı oh be deyin efendim. Yollayın geliyorum.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından milli dayanışma etkisiyle dijital medya platformlarında başlatılan iletişim kampanyasında terörün Türkiye'ye 40 yıllık süreçte oluşturduğu ekonomik maliyet istatistiklerle kamuoyuyla paylaşıldı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın ilk yerleştirme sonuçlarına göre İstanbul Erkek Lisesi 500 tam puanlı öğrenci olarak birinci oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre İstanbul Boğazı'ndan bu yılın ilk yarısında 19.277 gemi geçiş yaptı. Boğaz'da en az yük Şubat ayında, en fazla yük Mayıs'ta taşındı. İtalya'da bu yaz orman yangınları nedeniyle yaklaşık 100 bin futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 70 bin hektar alanın yok olduğu bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ülkesine düzensiz göçmen girişinin durduğunu savunarak suç işleyen kayıtsız göçmenleri sınır dışı etmeyi sürdüreceklerini belirtti.
0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 33 derece, Ankara güneşli 35, İzmir açık güneşli 36, Antalya açık güneşli 34, Trabzon az bulutlu 29 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 40 derece olarak ölçülüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Piyasaların 6 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.70 değer kazancıyla 13.799 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.59, euro 54.95'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.523, çeyrek altın 11.061 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Radyo D. Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun. Yalanlar. 7 Ağustos Cumartesi İF Beşiktaş. Organizasyon Hobosko. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Pazartesi.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

Burası Radyo D. Ben İrfan Aslanhan. Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor efendim. Üçüncü saatimize, yani son saatimize geldik. Görüyorsunuz akıyor be. Vallahi. Şimdilerde çocuklar böyle bir lisan var böyle. Bir şey soruyorsun, olur mu? Akar abi diyor, akar. Akar. Yani hani çok iyi olur anlamında falan. Değişik, sert bir kuşak çatışması var. Küçükken biz desek akar anne falan diye. Sizin de evladınızda var mı? Mesela yarın falan o konuyu yapacağım ya. Yeni kuşağın, yeni neslin artık Z kuşağı mı, Y kuşağı mı, artık alfabede şey kalmadı yani. Kuşağı nereye koyacağız? Sizin böyle evladınızın dilinde olan... efendim ben mesela hani bir ara kardeşim aynen abi. Bunu sürekli demesine annem bir şey soruyor mesela, oğlum okulda diyor şöyle oldu mu, aynen. Dedim ki bak, bir daha aynen demeyeceksin. Yani onun yerine daha, değil mi, zengin bizim Türkçemiz. Kullanacak birçok şey var, kolayına geçer. Aynen. Yasaklamıştım radyoda da. Çünkü Berkay'a yasakladım. O gün yayına geldim, dinleyici bağlandı. Bir şey soruyorum, aynen abi diyor. Dedim tamam, bu aynen. Çünkü ağzından kelime alamıyorum. Yani hani kelime skalamız küçüldü, aynenleşti artık böyle. Bu kadar kaldı. O yüzden radyoda yasaklamıştım aynen kelimesini. Sonra baktım ki herkes aynenden başka bir şey kullanmıyor millet. Önüne geçemedik sevgili dinleyenler. Bir gün ama yapacağız. Yeni kuşağın sürekli ağzından düşmeyen kelimeler. Alfa kuşağı mı, Z kuşağı mı, Y kuşağı mı, nedir?

0: Bak ben sanırım diyor çok ya kelimesini kullanıyorum. Ben de ya be böyle. Yok be. Oh be diyeceğim çok şey var aslında ama. Boş sade bir oh be diyorum diyor bak. Şunu bakayım buyursunlar.
1: Son dakika bir değişiklik olmasa bugün mazota zam yok. Oh be.
0: Vatandaş diyor ki bugün son dakika bir gelişmesi olmazsa mazota zam yok. Oh be. Bir dinleyicimiz bu haşerelerden işte böceklerden falan kurtulmanın bir yolunu yöntemini bana yollamış. Biraz sonra paylaşacağım. İlk önce izlemem lazım. Şu haşere böcek diyorum orada küfür kafir bir şey çıkabilir. Yani.
2: İrfan Arsan, Bodrum Şeker Kokur'dan selamlar. Bodrum Kalaber'e selamlar gönder.

Çünkü bu mesajı oku. Furkan Bey yollamış, diyor ki merhaba İrfan hocam, ben de esnafım Ankara'da. Büyüklerimizden öğrendiğimiz esnaflık adabı, müşteri her zaman haklıdır, güler yüzlü olacaksın. Müşteriyi memnuniyetle karşılayacaksın ama bazen öyle durumlar oluyor ki kardeşim, sen bizden alma diyorum ya. Gerçekten bunu diyorum yani, benden alma abi, yürü git ya. Bir de pazarcıya sormak lazım, nasıl bir cinnete geldi de adama kereste ile girişti. Ben pazarcı değilim burada, ha acaba demiş bak. Ne olursa olsun bakın, yani o zaman o mesleği yapmayacak yani. O kadar tahammülü yoksa müşteriye, vatandaşa, insana, o işi yapmayacak yani. Herkesin derdi var, sıkıntısı var. Evde kavga etmiş olabilir, bir şey olmuş olabilir. İyi o zaman herkes alsın, en cinnet anımızda baltayla vuralım milletin kafasına. Yani. Şu beyefendi, arayabilir miyiz şu beyefendiyi? Ne olur bir, evet ya.

0: dedi ki ay dedi buraya bu duvara döşemeyelim şu duvara döşeyelim dedi. Dedi.
1: Tamam ablacığım sıkıntı yok döşeriz biz diyoruz. Ama üçüncüyü de değiştirdiği zaman belli evet. bir şeyden sonra artık diyoruz ki bizim sınırımız bitti, bizim limitimiz bitti. Yani bizim hizmetimiz bitti diyoruz yani. Biz bittik abi yeter diyoruz. Yani.
0: Yeter ben yani. Döşeyeceğimi döşedim diyorsun.
1: Ya. Ben yeterince döşemişim yıllardır döşüyorum.
0: Ya geçenlerde Allah burada bir Muammer amcamız var burada bizim de burada evin bazı elektrik durumları oldu. Vallahi sabaha kadar adamı uğraştırdık işte adam ray spot mesela takıyor diyoruz ki bunun ışığı gün ışığıymış buraya beyaz takalım diyoruz. Evet. Adam onu çıkarıyor beyazı takıyor ondan. Adam vallahi merdivenin üstünde bembeyaz oldu abi yemin ediyorum. Gık demedi bak gık demedi.
1: Abi yani bizim... Bir yandan da parça satışımız da var. Yani malzeme satışı da yapıyoruz. Evet. Adam geliyor bir tane priz alıyor. Yani priz kadar en kalitelisi hadi. Yani toptan verdiğimiz için 100 lira 150 lira. Diğer çiftçinin geliyor işte bu olmam.
0: Evet, telefon yok, o benim abi de
1: diyorum. Anladım. Al paranı da diyoruz. Eser diyorum. Valla bir 100 lira malzeme satıyorum. 10 lira 20 lira para kazanıyoruz. Onu da çileden çıkartıyorlar bazen.
0: Çileden çıkartıyorlar.
1: Ama yani mesajda yazdığım gibi biz hani büyüklerimizden...
0: Telefon çekmiyor arkadaş. Olur. Furkan Bey'e teşekkür ederim. Furkan'cığım telefonu hiç çekmiyor. Neredesin bilmiyorum şu an. Neredesin şu an? Yani gitti Furkan. Tabii. Furkan'ın nerede olduğu belli değil arkadaşlar. O yüzden... Sakin olacağız. Kafamıza bir şey yemek istemiyorsak sakin olacağız. Ne oldu trafikte? Bu kavgalar biraz indi değil mi artık? Duymuyoruz. Cezalar tabii gelince yüksek.

0: Evet bakın birçok kuşak, Z kuşağı, onunla alfalar, boomerlar falan çıktı sevgili dinleyenler. Şimdi bazı dinleyicilerimiz yeni nesil lafları yazıyorlar. Valla gençlerle aynı dilde iletişim kuramıyorsak o bizim yaşlandığımızı gösteriyor. Bir günü buna ayıracağım, tamam mı? Furkan mesaj atmış. Hocam beklenmedim bir anda aradınız. Çok sürpriz oldu. Merkezdeyim ama çekmiyor burada trafikte demiş. Anlayışınız için çok teşekkür ederim demiş. Ben öyle bazen makinede çat kapı arıyorum böyle. Hani eve bir anda müsait değilsinizdir değil mi? Üstünüz başınız bir anda misafir giriyor içeri yani. Onun gibi oluyor.
1: Kızgın kumlar.

0: Ankara'dan seyirciler atladım.
1: Oh be.
2: En sonunda kızgın sulardan serin sulara atladım diyor. Bugün yayın akar. Serdal'ımda canım İstanbul Merkez Stüdyomuzda Neşet Baba'nın şarkılarını da bize hazırlamış. Biraz sonra final yapacağımız bölümde Neşet Baba'yla veda edeceğiz efendim. İrfan, Alanya'dan sevgiler Hasibe Hanım. Deprem zamanı ne mücadele verdiniz Hasibe Hanım ya, gerçekten. Ama ilk defa fotoğrafınızı görüyorum, yollamışsınız. Deprem zamanı işte biz radyoda dinleyicilerle organize olduk. Biz eşyalar, hediyeler, yardımlar yolladık. Ne günlerdi işte, Hasibe Hanım kendini hatırlatmış. Hala buralarda kendisi. Sevgiler olsun Hasibe Hanım. Gerçekten sevgiler olsun. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Neslihan'cığım hangi şarkıydı? Bu muydu? Bakayım.
0: Hadi, nasılsın?
2: Canım benim, iyiyim, sen?
0: Oh be, diyeceğim iki konu var. Birincisi her şey çözülüyor gibi.
2: Oh.
0: İkincisi de çok sevdiğim bir kuzenin yanına kalmaya gideceğim. Çok özlemiştim onu zaten. Oh be, bu arada yazdığım yazıya bakar mısın?
2: Bakacağım şimdi şarkıya. Efendim, reklama geçiyoruz. Oh oh. Oh be. Waka waka. İstanbul Merkez Stüdyomuzda yayın. Sonra Bodrum'a döneceğiz efendim. Sizler de son mesajlarınızı 0549-204-0104'e yollayın. Reklam.
3: Bu yaz hayatın ritmi. Yine burada.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin? Kime gelsin? Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.
3: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
5: Şoto Ekspertiz. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
3: Reklam.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
11: Sıradaki şarkı kendine zaman ayıranlara gelsin.
2: Radyo D.

Burası Radyo D. 19.31 efendim. Bodrum'dan 17'de başlattığımız canlı yayınımızı getirdik finale. Sevgili dinleyenler. Evine varan oldu mu? Müthiş bir trafik var bazı yerlerde. Ya varanı görmedim çünkü genelde dinleyiciler oh be eve vardık derler ama bugün Meryem Hanım da dadacım oh be diyemeyeceğim çünkü bu sıcakta zatüre olmuşum ya. Ama aman geçmiş olsun, nasıl oldu? Çok geçmiş olsun. Vallahi dikkat etmek lazım. Ben şimdi can atıyorum mesela yayın yapıyorum ya burada klimayı açmak zorundayım. Makina ısınıyor, hararet yapabilir. Klima en sevmediğim şey. Bak bitsin de hemen kapatayım diye bekliyorum klimayı. Çok beter bir şey. Hiç sevmem klima falan. Yo çok da serinimdir böyle yani. Bakayım şöyle bir. Gamzeciğim selamlar. Bu arada arabamı da yıkattım. Artık hem evim hem arabam temiz demiş. Oh be sevgili doktorumuz Gamze'miz. Gamzeciğim. Yavaştan makinanın fişini çekeceğim. Çok teşekkürler buradaki Bodrum'daki komşularımıza ikramlarından ötürü teşekkürlerimizi ediyoruz. Sesimize, bağırışmalarımıza katlanan komşular yayın sırasında şu an sessiz ve sakinliğini koruyorlar. Eskiden böyle bahçede falan dolanırlardı ne oluyor diye. Şimdi sustular. Aman dediler bunun ağzına düşersek, diline düşersek dediler. Vallahi susmam biliyorsunuz, susmam. Beni susturamazlar yani, ona göre ya, ona göre. Hadi Hodri Meydan. Makina burada.

Efendim geçmişler olsun. İstanbul'da Heybeliada'da Deniz Harp Okulu'nun çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Umarım bir an önce söndürülmüştür. Küçükken ne özenirdim o Deniz Harp Okulu, çakı gibi öğrenciler. Hep Büyükada'ya giderken teyzemlere, akrabalara hep görürdük oradan geçerken. Hadi.

0: Efendim çok sıcak, dikkat edelim bu gece. İstanbul'da nem çok. Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi göstermiş. Adana keza öyle yüksek bayağı bir. Bu geceyi atlatalım. İstanbullular özellikle siz. Şu dinleyicimizin yolladığı, onu bir açar mıyız, bu böceklerden falan nasıl kurtululuyormuş? Bir ver bakayım şöyle bir.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ne o?
1: Bir yıldır her yaz evimde bütün odalara karınca geliyor. Ne yaparsam yapayım. Tuz döktüm, sirkeyle sildim. Yani anladığım tek bir şey vardı, karınca ilacı. Öldürmek istemiyordum gerçekten ama sadece uzaklaştırmak istiyordum. Böyle bir damla bir şey damlasın her yer karınca oluyordu. Şu an tezgahta karpuz bıraksam bir tane bile gelmedi çünkü gittiler. Nasıl mı gittiler hemen anlatıyorum.
0: Hadi.
1: Karıncalarla konuşmanız gerekiyor. Diyorsunuz ki lütfen karıncalar buradan gidin, size zarar vermek istemiyorum. Gitmezseniz sizi sadece tutulamamı şikayet edeceğim. Gidiyorlar.
0: Bu kadar.
1: Hemen gidiyorlar. Yok, hiç bir tane bile karınca yok odamda. Salon, mutfak, çocuk odası her yer karıncaydı. Hiç yok. Mutlaka deneyimi bana yok.
0: Ya karıncaları karşınıza alın. Konuşun efendim. Lütfen gidin deyince gidiyorlarmış sevgili dinleyenler. Gördünüz mü? Vallahi bir ara annem de lütfen bana yanaşma. Bak bana yani uykum var zaten. Benim uykum gelir diyordu annem. Isırdı onu, soktu onu yani. Efendim önümüzdeki hafta sizlerin haşereleri, hırtları, böcekleri konuşacağız.

0: Evet, dinleyicimiz yazıyor. Ben bizim evdeki böcekleri CİMER'e şikayet ediyorum İrfan diyor. CİMER'e şikayet edilecek ne böcekler var çevremizde.
1: Vallahi.
0: Yeri gelince gereğini yapar. Canım CİMER. Efendim yavaştan gidiyoruz.

0: Radio Dada Măicina, Radio Dada.
1: Radio Dada Măicina, Radio Dada. Radio Dada Măicina, Radio Dada. Radio Dada Măicina, Radio Dada.
0: Hemen şöyle.
2: Karıncadan kurtulmak istiyorsa İrfan Hocam, karınca duasını okusun, konu kapanır.
0: Yok, karıncadan kurtulmak istiyorsan onu dava... Olur. Onları dava edin. Siz de karşı dava. Onların da davası bir ekmek davası yani, hani o. Siz de dava açın.
3: Radyo makinesi.
0: İrfan, Bodrumlu Murat nasılsın kardeş? Cenk Bey'in sahnesine yollayacaktım ben ama gidemedik be kardeş demiş. Vallahi Cenk Bey'in sahnesine dinleyiciler gitti. Sen niye gidemedin? Ne oldu, işin mi çıktı? Hı?
2: Karıncadan kurtulmak istiyorsa İrfan Hocam, karınca duasını okusun, konu kapanır.
0: Abi karıncadan, böcekten, haşereden kurtulmak istiyor vatandaş. Özen Kaya.
4: Hiç oh be diyemiyorum. Şu an Tuzla'dan İstanbul Havanı'na eşek oğlumu almak için yola çıktım. Neden eşek? Sabiha Gökçen değil de İstanbul Havalimanı'nı bilet aldığı için.
0: Tam eşek diyorsun. Günün konusu oh beydi. Efendim, Ankara'da gün batımı oh be demiş dinleyicimiz. Gün batımını da gördük demiş. Bugünü de bitirdik sevgili dinleyenler. İrfan Bey merhabalar. Biz Eylül, Başak, Mehmet, Lina ve Hatice şu anda Sırbistan'dayız. Arabayla Türkiye'ye geliyoruz. Yol boyunca sizi dinliyoruz. Sesiniz bize eşlik ediyor. Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar demiş. Ta ki seni görene kadar remix versiyonu istemişler ama bunu yarına falan hazırlayayım, olur mu? Neslihan'ın da şarkısını hazırlayayım. Böyle komşular dost başına diyor. Ediz Alp Durmuş, evet.

0: Tamamdır Alper'im. Onunla da ilgileneceğim yayından çıkar çıkmaz canım benim.
1: İrfan'ım canım. Yarın görüşürüz. Kalbinin gerçek sahibine emanetsin.
0: Canım benim.
1: Bizi
0: çok teşekkürler.
1: Çok seviyorum.
0: Çok teşekkürler. Bizi seviyorum diyor. Ben de bizi seviyorum ya. Canımız dinleyicilerimiz. Bakın neyle veda edeceğim şimdi size. Oh be.

Gerçekten çok iyi geliyorsun canım dadam, hep var ol demiş. Siz de var olun, iyi ki varız. İyi ki beraberiz efendim. Ne güzel bir 3 saat geçirdik. Türkiye'de, dünyada neler olmuşsa baktık. Neşet Baba'yı ama Yunanistan'a kaptırmışız vallahi. Anahtarlıklara falan koyuyorlar.

0: bütün çabalarımız boş yere mi acaba bu hayatta? Ha? Bu yalan dünyada. Çünkü dünya yalan olunca...
1: Donuz bir şarkıya girdiği zaman şarkı tam başlayacak, eve varıyoruz.
0: Eylül sevgiler. Dikkatli gelin.

0: yalan dünyada, yalan yüzüme gülen dünyada.
1: Efendim güzel bir akşam olsun. İstanbul Merkez Stüdyomuzda Serdal'a çok teşekkürler. Beraber yaptık yayını onunla. Ben artık gidiyorum yavaştan. Biraz dinlenir. Sonra sahneye gideceğim. Bu gece burada sahnem var. Hepinize güzel bir akşam diliyorum ve Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Instagram'dan dostluğumuza devam edelim. İrfan Boşluk Aslanhan. Instagram'dan. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın efendim. Çok teşekkür ederim. Vay herkes şarkıları söylüyor.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RSE Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Yeni Bosna Beylikdüzü, Bahçeli Evler Zeytinburnu, Ok Meydanı Zincirli Kuyu, Bahçeşehir Mahmutbey, Hassal Seyran Tepe güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Kartal, Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili, aksi yönde akıcı devam ederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RSE Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halk Bank. Piyasaların 6 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.70 değer kazancıyla 13.799 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.59, euro 54.95'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.523, çeyrek altın 11.061 liradan alıcı buldu.
2: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk. Sonra bankayız, Halk Bank.
3: Radyo D. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mu o zaman, olur mu?

0: çıksam çık saraydan, ağlıyorsan dön yoluna, aşka dair konuşursan gerisini sen tamamla.
1: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri, son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock, her cuma 20'de Radyo D'de.

0: Seni konuşurum, hep seni konuşurum.
1: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22.20.

çocuktum neşeli ve düzgün. Kanadımı kırdılar bir şehre düştüm.

0: konserdeyiz. O zaman alkışlarla bir performans daha.
1: Hazır mısın?

0: gerçek. Müzik sahnede.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyo.

ağlıyorum gözlerin aklına gelip gittiğim zaman. Sen orada, ben burada. Geçti çok zaman. Özlüyorsan, özlüyorsan niye bitti?

0: Teşekkür ederiz. Harikasınız. Çok sağ olun. Radyo Le
1: Sahne. Sahne bugünlük bitti. Yenisi yarın 22'de Radyo D'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.